Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu. Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıkları haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen Akabe'de biatın neden geride kaldın? Halbuki sen Akabe'de biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin,"

Sadece konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağımı biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, "Kalk, doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle." buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, "Biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın." dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. "Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler." dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana, "Doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır." dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. "Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir." buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım.
yeryüzü bütün genişliğine rağmen

0: rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım. Yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Ka'b bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'i'ye beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, "Duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın," diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış," dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli," dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime, "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal," dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber İkliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: koşuyoruz.
1: Gönlümüzden gönlümüze
0: aynı anda
1: davet
0: kaç hayata koşuyoruz. Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz. Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz. Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza. Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz. Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz. Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyal cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankar bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?
2: 91.0 Davet Radyo.

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız, hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış tefeyyüz eyle, yücel temeyyüz eyle. Fazilette, sehada, örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada, örnek insan ol, örnek. Çol müselsel türrene, ben de eylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da, örnek insan ol, örnek.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şah-ı nakşbendin bendesiyiz bab-ı lütfunda, sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefi-i ruz-i mahşer çaresaz-ı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik, Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi kuyi yara kassalar mezarımız dostlar. Yolunda öldü derler, başka ne günahımız vardır?

garip bir mecnunum şu gurbet ellerde. Leyla çok uzaklarda, yüreğimin gülleri has olduğu has olacak. Umut, umut çöl yağmurlarında, çöl yağmurları gibi.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: İnsan, bir damla kan, binlerce endişe. İnsan, hayvandan aşağı, arştan da yüce. Rüzgarları tanıdı önce, toprağı, güneşi ve ayı. Kendinde olanı bildi sonra, aşkı ve acıyı, aşkı ve acıyı, aşkı.

Şu yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın? Bir selam ver ta yüreğinden ruhun yıkansın. Ya hey, ya han, ya

de ağlayan gülenden çok. Maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış sana mı kalsın, bir selam ver

geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim.

özledim seni yan evim. Sürmeli gözlerin var ya, bedeldir yeni dünya.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 26. Cüz.

والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون

الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adet zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men ittebel huda vel melamu ala men ittebel heva ala Resulina selavat. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli, çok kıymetdar davet ediyor dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Rabbim, bugün okuduğumuz ve okuyacağımız ve kabre kadar, kıyamete kadar okuyacağımız bütün derslerin tesirini halk eylesin. Bu derslerle bir ömür boyu yaşamayı nasip eylesin. Ahir zamanın günahlarından, haramlarından, bid'alarından, dalletlerinden, sefahatinden bizleri ve ümmet Muhammed'i ve alem İslam'ın gençliğini muhafaza eylesin. Bugün Cenab-ı Hak izin verirse, Allah'ın izni ve inayetiyle, geçen hafta okuduğumuz 17. söz çok tatlı bir yerinde bıraktık. Tam böyle açıldık. Tam böyle ne derler, büyük bir okyanusun böyle başlamıştık kulaç atmaya. Dersimiz bitti. Biz ayrılan sürenin sonuna geldi. Biz her zaman değerli dinleyicilerimize şunu söylüyoruz. Lütfen eğer dersimizi evinizde dinliyorsanız, iş yerinizde dinliyorsanız, vaktiniz müsaitse açın bizimle beraber bu derse iştirak edin. Üstadımızın dediği gibi, yani biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde olsa da inşallah bu derse biz buluşuyoruz yani. Yani o sebepten dolayı, ama araçtaysanız Allah muhafaza kazaya sebep olur. Araçtaysanız sadece dinleyin, fakat o yeri not edin, daha sonra müsait bir vakitte okuyun. Risale-i Nur'un mürşidi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'un hocası yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur başka kitaplara, başka kaynaklara, efendime söyleyeyim, başka çok izahatlara ihtiyaç duymamıştır. Şimdiye kadar ihtiyaç da yoktur. Evet, en güzel ders karşılıklı okunan derstir. En güzel ders beraber mütala yapılan derstir. En güzel ders fikirlerin mezci olmasıdır. İnşallah biz de bugün 17. sözden okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak inşallah gayretimizi, şevkimizi daim eylesin. Öyle. Üstadımız şef bir matiyedir diyor yani. Ben şahsen kendi alemde şunu görüyorum. Bir nur talebesi, çok böyle müşahedemle gördüm. Nur talebesini koşturan, bütün alem İslam öyle ama nur talebesine öyle bir hassasiyet var. Koşturan, nur talebesi coşturan, nur talebesini böyle yaptığı imani Kur'an hizmetinde okumalarında devam ettiren şevktir. Şevk nereden geliyor? Çok sebepleri var. Şevkin en büyük sebebi, insanın alemini, kalbini, ruhunu lüzumsuz ve malayan şeylerden, kıyılık uçtan azade edip tamamen nurlara vermesidir. Yani şöyle düşünün, siyasette uğraşan, çok uğraşan, futbolla uğraşan, hadiseleri çok takip eden, kalbi, ruhu sersem olan, tabiri caizse kirlenen bir ruh ve kalbe ne kadar nurlar akseder düşünmemiz lazım. Yani herkesin anladığı mana aynı olmuyor. Gerçekten öyle gördüm.
7: bazen böyle denk geliyoruz hani sohbetlerinde, derslerinde, mütahallarda. Bazen mesela bazı abilerimizin, hocalarımızın okumalarına bakıyorum. O kadar güzel aksediyor ki yani. Ayna tertemiz. Direkt karşı aksediyor. Çarpıyor yani. Direkt böyle hemen. Fakat bazen de böyle biz okuyoruz bir yeri. Mana açılmıyor. Açılmıyor mana. Ha diyorum ki acaba kalbim ve ruhumda bir sıkıntım var. Yani evet mana her mana açılacak diye bir şey yok. Fakat biz ne kadar aklımızı, gözümüzü, kalbimizi, ruhumuzu dışarıdan gelen tahribattan muhafaza edersek inşallah, o tahribatlara karşı ne kadar yaralara karşı muhafaza edersek inşallah bu dünya harbinde, harp meydanında inşallah böyle Allah'a tam abdüasker oluruz. Evet, bu mukaddime olsun diyelim. Biraz konu açıldı. İhtiyaç gerçekten. Geçen haftalarda Cumali hocamız böyle bir ders okumuştu. Biz araçta dersi dinliyorduk. Böyle çok derin konulara daldı. Allah razı olsun. Çok böyle ders açıldı böyle. Farklı yerlerden bağladı. Sonra aradım dedim. Hocam dedim ne yaptın dedim böyle ya. Nerelere? Ha, o kadar yaralıyım ki dedi yani. O kadar yani kalbim ve ruhum sızlıyor yani. Niye? Ya dışarıda müthiş bir sefahet var. Yani hakikaten insanların imanları, başta bizim imanımız var. Par par yanıyor yani. Yani gençliğin imanı yanıyor yani. Benim yüreğim yanıyordu yani. Hakikaten bu yangını gören, üstadımız öyle diyor ya. Evet bana sen şunumla ne için sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde imanım yanıyor. Evladım tutuşmuş yanıyor. Ben imanımı kurtarmaya, evladımı kurtarmaya koşuyorum. Evet. Ne mi diyor? Yani bakın üstad nasıl bakmış yani. İmanım evladımı kurtarmaya koşuyorum. İmanım yanıyor diyor yani. Evet. Yani yolda bir beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne kıymeti var? Yani üstadın o kadar hapishanelerde ceza çekmesi, eza çekmesi, o kadar mahkemeler, hepsine üstadımız ne diyor? Yani imanım yanıyor, evladım yanıyor diyor yani. Evet, dersimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. 17. söz. Buradan kaldığımız yerden. Lakin zirhuların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan. Dünyaya pek çok meftun ve müftela olduğu halde dünyadan nefret ve alim bekaya geçmek için eser rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. Kendi insaniyeti dallette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahat kalp ile gider. Şimdi o haleti intihac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matlubu arattırıyor. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saykasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip mevt ve eceli mesrurane kaşlattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahata ciddi bir arzu ve bir diyar ahire gitmeye samimi bir şevk ihsan ediyor. Dördüncüsü, insan-ı mümine nur iman ile gösterir ki mevt idam değil tebdili mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. 100 defa okusam doymam burayı. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkmak ve müziç dağdağı hayat-ı cismaniyesinden alemi rahata ve meydan-ı teyara nervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-ı rahmana gitmek 1000 canlı arzu edilir, bir seyahattir, belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilmi hakikati ve nuru hakikatte dünyanın mahiyetini bildirmekle
8: dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktadır. Yani insan eder ve ispat eder. Yani insan eder ve ispat eder. Evet, baştan alıyoruz. O kadar tatlı manalar ki. Bazen diyor yani, her okuyan hisseder bunu. Saatlerce okusam aynı yeri. Saatlerce böyle. O kadar kalbi ve ruh insanı dinleniyor ki. O kadar yaralarımız şifa buluyor ki. Ameliyat-ı cerrahi görüyoruz lisanını okurken. Gerçekten yani. Yani yaralıyız. Evet, kalbi ve ruhi yaralıyız. Üstadımızın tabiriyle yine. Yani iç dışa bir çevirsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralıyız. Peki bu kadar yaralarla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımız zaman ne kadar ibadetten şevk alabiliriz? Ne kadar lezzet alabiliriz? Veya layıkıyla kulluk vazifesini yapabilir miyiz? Veya ahirete ciddi manada çalışabilir miyiz? İşte bu yaraların manevi tedavisi yine nurlardadır. Lakin ziruhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptele olduğu halde, geçen hafta bahsettik, insan kainatın en külli meyvesidir. İnsan kumandan azamdır. İnsan halife-i zişandır. İman dairesinde olduğu müddetçe, kalbindeki imanla ve imandaki kuvvete göre. Peki böyle bir insan ve kainattan en çok istifade eden yine insan, dünyaya pek çok meftun meftun. Gerçekten öyle. Herkes kendine. Üstadım, insan evvela nefsini sever. Sonra ailesini, akrabasını, akaribini sever. Sonra işte dünyayı sever. Sonra bak, evvela nefsini sever. İnsan dünyaya çok meftun. Çok müptela. Dünya aşık ya. Değil mi? Yani bak, meftun, müptela, aşık. Fakat böyle bir insan dünyadan nefret ve alem bekaya geçmek için eser rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. Allah bu kadar dünyaya aşık olan, dünyaya müptela olan, dünyaya bağlanan insanı öyle bir halet ruhiye veriyor ki insan dünyadan nefret eder bir hale geliyor. Kendi insaniyeti dallette boğulmayan insan. Burası önemli. Bir insan haramlarda ise, bir insan günahlarda ise, efendime söyleyeyim, bir insan dalalette ise, bir insan sefahette ise, yani insanın kalbi bozulmuşsa, bu insan zaten bu dünyadan göçmek istemez ki. Çünkü bütün dünyası bu dünya. Yani her şey bu dünya. Dünyadan göçmek istemez. Yani muvakkat bir, onun cenneti de burası. Hani her şey burası. Cehennem de burası. Asıl cehennem tabii onun öbür tarafta da. Bak, yani ebedi alem hiçbir hazda kapan bir insan dünyadan neden göçmek istesin? Kabre neden gitmek istesin? Kendi insani dadda bulma insan, dallette bulma insan, o halden istifade etmek de demek Cenab-ı Hakk'a yakınlıkla. Amin. Yani manalı, bağlantılı. Rahat kalple gider. Şimdi o haleti intihac eden vecihlerden numune olarak beşini beğeneceğiz. İnsan hangi durumlarda o haleti hisseder? Yani dünyadan nefret, dünyadan soğuma, başka bir aleme göçmeye bir halet nasıl hisseder? Birincisi, İhtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel ve cazibedar şeyler içinde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir bakimat duban attırıyor. Evet, yanımızdan emaları almadık. İhtiyarlar Lisesi'ni burayı çok güzel okuyabilirdik. İhtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgası. Bakın, insan gençken, gençlik döneminde, değil mi, mal toplama hevesi var, aşkı var, çocuk aşkı var, makam aşkı var, efendim mesela en güzel nimetlerden istifade aşkı var. Yani belli bir yaşa kadar artık malını topluyor, evlatlar toplanıyor, mülkü toplanıyor, efendim mesela makamı toplanıyor. Bak, koşuyor. Ama ihtiyarlıkta ne oluyor artık? Dünya gamından geçiyor artık. Bakıyor ki mal mülk elinden gitti. Bütün ömrünü verdiği malı mülk elinden gitti. Evlatlar kendi dünyasına çekildi, tek kaldı. Makamı, makam da bir gitti elinden. Allah Allah. Bir zamanlar ona çok cazibedar görünen, onu çok cezbeden, hayatını verdiği, belki her şeyini feragat ettiği her şey elinden gidiyor. Artık ne yapıyor? Dünyevi güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını. Anlıyor ki her şey fena, her şey fani,
7: baki olan Cenab-ı Hak. Ne diyor? Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Yani bazen böyle ihtiyarları görüyoruz, camilerde falan karşılaşıyoruz. Bir yerde efendime söyleyeyim, bir seyahatte falan denk geliyor. Diyor ki evladım her şeyim gitti elimden diyor. Soyuyor neler kazanmış. Hiçbir şey kalmadı, tek başıma kaldım diyor. Ne makamlardan geçmiş, ne rütbelerden geçmiş. Ne kadar malı mülkü olmuş. Ne kadar işte evlatları bu zamanda etrafında olmuş. Yalnız başıma kaldım diyor bu dünyada. Yalnız başıma kaldım. Şimdi bu insan neyi gördü? O zaman cazibedar ve güzel gözüken her şeyin fena ve zevalini gördü. Fena ve zevalini gördü. O insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir bakimat var. O zaman ne yapıyor insanın yüzünü? Bütün fanilerden çeviriyor. Ne diyor? Ya bak entel bak. Cenab-ı Hakk'ı arıyor. Değil mi? Öyle diyor ya artık. Yani yaşlı birisi böyle çok böyle muhterem bir yaşlı birisi, ihtiyar birisiyle tanıştık böyle bir camide. Böyle bir köşeye çekmiş, tesbih çekiyor böyle kendi halinde. Ama belli kamil birisi. Biraz hasbihal ettik. Biraz yaptık. Evladım artık benim yaşıtlarım kalmadı. Tek kaldım diyor. Kimse beni anlamıyor. Kimse beni dinlemiyor. Çok şükür ki Rabbime geldim, o beni dinliyor. Ben artık dünyadan gitmek istiyorum ya. En büyük matlubun nedir dedim. Muhterem hocam. En büyük matlubun mevt dedi. Ölüm dedi yani. Artık ben ahirete gitmek istiyorum dedi. Bakın nasıl bir halet olmuş. Nasıl bir halet olmuş ha. En büyük matlubu Cenab-ı Hakk'a kavuşmak. Çünkü diyor şu an her şey beni terk etti. Evet. Ve şu an Cenab-ı Hakk'a diyor. Ben kavuşmak istiyorum yani. En büyük matlubum, güzel bir ses vardı. Hakiki dosta gitmek diyordu. Ben de dedim ki Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri diyor ki dost istersen Allah yeter. İşte öyle diyor yani. Gerçek dost dost diyor yani. Çok dostlar vardı diyor, gittiler diyor yani. Evet, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir bakimatlı baratırıyor. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği, bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir alime yerleştikleri için o ciddi muhabbet sayıkasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip mevt ve ecelin mesulüne kaşar diyor. Değil mi? Bazı dostlar var, insanın canını verir yani. Ruhunu feda eder. Öyle dostlar var. Fakat ne var ki bütün dostlar da bu dünyada bir misafirdir. Misafirhane-i dünyadan onlar da gidiyor. Demek ki bu dostlar mecazi dostlardır. Hakiki dostlar kabrin öbür tarafında başlar. Peygamberimiz Aleyhisselam, sonra sahabeler, tabi'inler, üstadımız nur talebeler, değil mi? Evet. Demek ki insan dostların dünyadan gitmesiyle ne yapıyor? Çok güzel bir şey diyor. Alaka peyda ettiği bütün ahbapların %99 gitmesiyle ne yapıyor? Ahirete gitmeye çalışıyor. İnsandaki nihayetsiz zayıflık, acizliği bazı şeyleri ihsas ettirip bazen öyle bir hasta oluyoruz ki parmağımızı kaldıramıyoruz. O kadar hasta oluyoruz ki yerde yemek diyoruz yani, yürüyemiyoruz yani. Bak, o kadar aciziz. Yani bir korona imtihanı yaşadık. Bütün dünya bir mikropla baş edemedi. Yani bakın bütün dünya büyük köpaş edemedi yani. İnsan bu kadar aciz, bu kadar zayıf. Ya. Hayat yükü yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlatır. Ve yaş ilerledikçe insan hayat yükü artıyor. Değil mi? Artık diyor omuzlarımdaki yükü arttı artık. Artıyor yani. Ve ne oluyor? Artık istirahat istiyor insan. Niye insanlar emeklilik ister? Değil mi? Bakıyorsunuz işi rahat da olsa, yani bir emeklilik olsa diyor yani. Ben diye emeklilik için bu kadar katlanıyorum diyor. Her emeklilik niye? Artık istirahat istiyor. Nasıl ki insan 3 günlük dünyada emeklilik arzu ediyorsa elbette ebedi alemde istirahat ister yani. Bu dünyanın musibetlerinden, hastalıklarından, sıkıntılarından, imtihanlarından, değil mi? İmtihanlarından böyle bir istirahat ister yani. İstirahat arzu eder. Bir ciddi bir arzu diyar-ı ahireye gitmeye samimi şevk hisseder. Dördüncüsü, insanı mümine nur imanına gösterir ki nur, burayı bir daha okuyalım. İnsanı mümine nur imanla gösterir ki mevt idam değil, tebdil mekandır. Kabir ise zulümatlı ağız bir kuyu ağız değil, nuranetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün aşağısıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Evet, dünyanın bir insanı mesul olan hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmiyor. İnsan bu dünyada sultanlar gibi yaşasa bin sene
8: hastalık olmazsa, dert, keder olmazsa, borcu olmazsa, efendime söyleyeyim, hiçbir sıkıntısı olmazsa, gamı, keder olmazsa, 1000 sene mesut anlaşsa, cennetin 1 saatine mukabil gelmiyor. Cennetin 1000 senesi, rüyet cemalı 1 saat yürümeye mukabil gelmiyor. Elbette zindanı dünyadan, bostan dünyadan çıkmak elbette böyle, değil mi yani? Bakın, bu kadar şeyi saydık, bu dünya ahirete nispeten bir zindan dünya oldu. Zindan dünyadan, bostan dünyadan çıkmak, müziş dağdayı hayat cismanesinden alem-i rahata meydan tayarına erbaha geçmek, mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u rahmana gitmek bin can arzu edilir. Bin can arzu edilir. Bir seyahattir, belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilmi hakikat ve nur-u hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmek değil de dünya aşk ve alaka pek manası olunanmak değil mi? Hatta rivayetlerde var yani, dünya muhabbet musibetlerin başı yani. Yani bir insan dünya aşk derecesine bağlansa, ibadetlerini ahiretin unutsa, dünyaya geliş gayesini unutsa, dünya böyle muhabbet ise, üstadımız bir yerde geçiyor yani, muhabbetlerin, o fanilerin muhabbetine aldansa, işte en büyük musibet o insanın yani. Yani bazı insan Allah muhafaza, bak gece gündüz çalışıyor yani, her şeyi dünya, nefis ve dünya yani. Üstadımız yani batın ve fercin hizmetine verilmek için mi gelmiş bu insan bu dünyaya? Değil, elbette öyle değil. Evet, dünya aşk ve alaka pek manas. Çünkü böyle bir ebedi alem var. Yani demek ki bu 3 günlük dünyada aşk ve alaka manas. Yani insana der ve ispat eder ki, burayı açıklamadan kısaca okuyacağım. Dünya bir kitab-ı semadanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak, git. Hem bir mezradır, ek ve mahsulini al, muhafaza et, müzehferatını at, ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen ayneler mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretkâhtır. Öyleyse alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma. Hem muvakkat bir seyrengâhtır. Öyleyse nazar ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemili bakiye bakan gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön ve o güzel manzaralar ira eden ve o güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesine ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işte hareket et, sonra arkana bakma, çık git. Her zekârâne fuzuli bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakatı gayet hafifleştirir. Belki hüşyar olanlara sevdirir ve rahmetinin her şeyde, her şeyinde bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu 5 veçeyi işaret eder. Başka hususi veçeleri dahi ayat Kur'an'ı işaret ediyor. Veil o kimseye ki şu 5 vecihten hissesi olmaya. Veil o kimseye ki şu 5 vecihten hissesi olmaya. Ya Rab, bu okuduğumuz derslerden bizleri hissedar eyle. Okuduğumuz manaları anlamayı, anlatmayı bizlere nasip eyle. İlmimizle amel etmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri ihlas tamam ve pak eyle. Sünnet seni hissemiz ziyade eyle. Risale-i Nurların yazılan ve okunan harfleri adınca defteri amalimize hasenat yazılır. Bizleri iman ve Kur'an'ın hizmetine istihdam eyle ya Rabbil Alemin. Dünyanın mağla yani lüzumsuz, fuzul işlerine bizleri uğraştırma ya Rabbil Alemin. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle ya Rabbil Alemin. Evet muhterem dinleyiciler, çok değerli kıymetli dinleyiciler, bugünkü Nur İklim dersinde burada noktalıyoruz. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi, bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde, nerede bulunursanız bulun, Nur derslerine iştirak etmek isterseniz radyomuza ulaşarak, radyomuz aracılığıyla bulunduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak edebilirsiniz. Ve bulunduğunuz yerde Risale-i Nur eserlerine ulaşamazsanız, Risale-i Nur eserlerinden uzaktaysanız yine radyomuz aracılığıyla bulunduğumuz yere nur eserleri ulaştırmaya gayret ederiz. Cenab-ı Hak şevkimizi daim eylesin, gayretimizi daim eylesin. Bizleri inşallah imanla kabul etmemizi nasip eylesin. Gerçekten çok güzel manalar. Rabbim bu manaları tam anlamayı nasip eylesin diyoruz. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Başka bir nur ikilim dersinde görüşmek dileğiyle. Sizleri emanetleri zayi etmeyen, alemlerin Rabbi olan Rabbil Alemine emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
9: Özbal Boya günün sözünü sunar.
10: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
9: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

Özlemekten yorulmuşum, kapında durdur beni. Ucu sana dek ulaşan bir zincire vur beni. Beni çöllerden sorma ki sonra mecnun yerinir. Aşksızlıktan taş kesilmiş şehirlere sor beni. Karanlık yerlerimi bir bir soyundum asfaltlara. Şimdi yüreğim üşüyor, giyindir ey nur beni. Ben Leyla'ma gidiyorum, çekil önümden Leyla. Gayrı cennet olsun dur, bak çağırıyor beni. Toprağımın gözlerinden çöllerin yanağına süzülen bir damlayım, yar kabul buyur beni. Hangi denize attımsa tutuştum saçlarından. Bir kez bak, yoksa bu yürek yarı yolda kurtulur.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: ol.
1: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin, eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

0: Nar.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

0: Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merciği, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dafi' ya nafi'.

0: Ağır.
1: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halikı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi ve sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار
0: أي cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahumma rabbana khallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve adkhilnal cennete dara kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. Ve es'eluke bihaqqi hâzihil esmâil kerîmetil şerîfeti ve sıfâtil celîletil latîfeti en tusalli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Bi'adedi ilmillâh, bismillâh, hasbiyallâh, la ilâhe illallah, şehidallâh, kul huvallâh, mâ şâedallâh, rabbiyallâh, tebârakallâh, teâlallâh, tevekkeltu alallâh, feseyekfîkehumullâhu ve huvessemî'ul-alîm. Sübhâneke ya la ilâhe illâ entel emânul emân, la uhsî thenâ'e aleyk, ente kemâ ethneyte alâ nefsik. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Gafuru ya Şekur, es'eluke bimâ ahsaytehu aleyke min esmâikel husnâ وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver. Bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım,
2: senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi, ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: 91.0 FM.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecbe'un nasi talibul ilmi. İnsanların en çok açlık çekeni, aç olanı ilim talep edenidir. Yani ilmi talep etmek için aç olmak gerekir. İlim aç olacak. Ve eşbe'humüllezî la yebteqîhî. En çok doymuş olanı da o ilme yönelmeyen, o ilmi istemeyendir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz, yüce dinimiz hep bizlere ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş. Hani her zaman söylüyoruz, nedir? İlk emri zaten oku. Ama tabii onun üzerine de zamanı geldikçe, yeri geldikçe duracağız. Okun derken neyi okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Rahmani olan şeyleri okuyacağız. Allahu Teala'nın emrettiği şekilde olan şeyleri okuyacağız. Kötü olan şeyleri değil. Bunu da burada belirtelim. Bu nedenle ilim öğrenmek, ilim talep etmek her Müslümanın üzerine, kadın, erkek, bir vecibedir, bir farzdır, öğrenecek. Çünkü bazı ilimler var ki farz-ı ayındır. Herkesin onu bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz ilmi hal diye böyle fıkıh kitaplarını bir bölüm haline getirmişler. Ne demek? İlmi hal, yani kişinin halini bilmesi, yaşadığı durumu bilmesi. Daha çok nedir? İslam'ın 5 şartı. Ondan sonra da nedir? İstihsan ve kerahiyet dediğimiz, hani güzellikler ve mekruhluk babı vardır, bölümleri vardır, onu alırlar. Niye? Çünkü o günlük hayatta ilgili şeylerdir. İşte hali bilme. Nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman tacir, İslam'ın ticaret ahlakını ve ticaret hukukunu bilmesi gerekiyor. Bir adam işçi çalıştırıyorsa, işçi çalıştırmanın şartlarını bilmesi lazım. Veya bir kişi çalışıyorsa, çalıştığının haklarını, işverene karşı görevlerini bilmesi lazım. İşte dinimiz ne yapıyor? Bunları böyle getiriyor. Hepsini sıralıyor. Her kişi ne işle meşgulsa onu bilmesi gerekiyor. İşte bir askerse savaş sanatını ve bununla birlikte savaşta ne yapabilir, ne yapılamaz, bunların hepsini bilmesi gerekiyor ki onun üzerine vecibedir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Ticaretle uğraşanlara diyor, İslam'ın ticaretini iyi bilin. Yoksa bilmeyerek faizin içerisine düşersiniz, hata işlersiniz. İşte ticarette uğraşacağın kişi de ne yapacak? Ticaretteki ilmi bilecek. Ya ben öğrenmek istemiyorum, bana gerek yok. Yok, olmaz. İşte Peygamberimiz burada açlığı ne yapıyor? Anlatıyor. Kişi ilme aç olacak. İlmi talep etme noktasında böyle açlık hissedecek. Açlık nedir? Bir şeye ihtiyaç duyma. Özel bir histir. Değil mi? Bir... Ne yapıyoruz? Bedenimiz belli bir süre yemek yemediğimiz zaman ne yapıyor? Bir açlık hissi oluşuyor. Belli bir dönem su içmediğimiz zaman susuzluk hissi oluşuyor, değil mi? Vücut onu istiyor. Olması lazım. Olmadı mı ne olur? Zarar olur. Beden ziyana uğrar. Beden zarar görür. İşte bu da aynı şekilde ilim noktasında da kişi ne yapacak? Aç olacak. İlmi talep edecek, haris olacak. Böyle ilim öğrenmek için koşturacak, çaba sarf edecek ki mesela Peygamberimiz yolculuğa çıkan bir kimseyi ilim öğrenmek için Allah yolunda olduğunu söylüyor. Cennetin ona yaklaştırılacağını belirtiyor. İlim öğrenme noktasında hepimiz haris olacağız. Yaşımızın sınırı da olmayacak. Çünkü beşikten mezara kadar ilim öğrenmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bizim örneğimiz kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşı her zaman için kanaat sahibi olmuştur. Dünyadan bir şey talep etmemiştir. Dünyayı istememiştir. Sadece ne istemiştir? Allah'ım benim ve ailemin rızkını yetecek kadar eyle. Yani fazlasına böyle yönelmemiş. Hatta fazla mal olduğu zaman bir gün biliyorsunuz namazda hemen selam veriyor. Resulullah hemen gidiyor. Sonra geliyor diyor ki bir mal vardı orada, paralar vardı. O beni meşgul etti ve hemen onların sadaka olarak dağıtılmasını emrettim. Bu şekilde mala karşı bir düşkünlüğü, tamahı, hırsı yok. Ama ilim noktasında Bakıyorsunuz Allah-u Teala Taha suresinde peygamberimize ne diyor? Rabbi zidni ilme. Rabbim ilmimi artır. Ha, ilim noktasında kanaat yok. İlmi kişi talep edecek. Ama ne için? Dünyalık için değil. Dünya meta kazanmak için değil. İtibar yapmak için değil. İnsanlara gösteriş yapmak için değil. Karşındakini mağlup etmek için değil. Ne için? Allah için öğrenecek. İlim talep edecek. İlim noktasında hepimiz ne yapacağız? Aç olacağız. İyi olan ruhlar, güzel olan ruhlar ne yapar? İlme yönelir. İlim öğrenmek ister. Ve bu nedir? Ulvi bir güzelliktir. Peki hayvani olan şeylerde ne yapar? İyi ve güzel olan şeylere yönelme olmaz. Biz de ne yapacağız? O nefsi emmareyi, nefsi mutmainmenin emrine vermek suretiyle ilim talep etme noktasında haris olacağız. İlmi talep edeceğiz, ilim yolunda çalışacağız. İşte yaşlandım, yok. Ne öğrenirsen kar. Günde bir kelime bile öğrensen bu senin için faydadır. Ertesi gün iki kelime olur, öbürsü gün üç olur, diğer gün tekrar dört olur, beş olur. Bu şekilde ilim öğrenmiş olursun ve ilim yolunda da olmuş olursun ki bu ilmin hazinesinden faydalanacağız. O nedenle demişler, ilim bir deryadır, yoktur kenarı. Böyle zaten ilmin içine girdiği zaman bir insan devamlı bilmediğini anlar. Daha çok öğrenme ihtiyacı hisseder, açlık hisseder. Alimler şöyle bir misal veriyorlar. Mesela bir insan mağaranın önünde durduğu zaman her şeyi aydınlık görür ya, her şey iyi. Mağaranın içine girdikçe ne olur? Güneş vurmadığı için, aydınlık içeriye doğru gelmediği için karanlık başlar. İşte insanlar da böyledir. İlmin başına durduğu zaman kendini çok biliyor zanneder ama ilmin içerisine girdiği zaman bilmediğini hisseder. Bilmeyen bir insanda ne yapar? Açlık var ya hani, ilim noktasında öğrenmek için devamlı çalışır. Çünkü eksik, kendini görüyor. İlim derya. Ne yapıyor? Ondan bir şey alayım, bir şey alayım, daha çok bileyim, daha çok bileyim, daha çok bileyim. Bu noktada da hırs göstermesi gerekiyor ki en kötüsü de neymiş? Ben ne yapacağım? İlmi öğrenmem. Bu yaştan sonra ne gerek var? Ya bırak bu işleri gibi bahanelerle ilim öğrenmeyen, ilim öğrenme yoluna gitmeyen ve etrafına da güzel örnek olmayan kimsedir. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İlim öğrenenlerden bizi eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ecibu da'iye. Davete icabet ediniz. Sizi biri çağırdığı zaman onun davetine, davetçiye icabet ediniz. Ve la teruddul hediyete. Hediye verildiği zaman da o hediyeyi reddetmeyiniz. Ve la tadribul müslimine. Müslümanları da dövmeyiniz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor, bizlere nasihatte bulunuyor. Müslümanlar arasında saygı ve sevginin gelişmesi için ne yapılması gerektiği noktasında yol gösteriyor. Bir, sizi biri davet ettiği zaman akıllı, bali, ondan sonra aklı yerinde, mümin bir insan, güzel bir insan sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman onun davetine icabet ediniz. Ha, gittiğiniz yerde günah varsa, masiyet varsa, İşte Allah'a şirk koşuluyorsa, kötü sözler söyleniyorsa, o zaman burada iki yol var önünde. Eğer bu insanları bu kötülükten vazgeçirebileceksen, senin oraya gitmen suretiyle orada bulunduğun anda bu insanlar bu işi işlemeyeceklerse gidebilirsin. Ya da bunlara nasihat ettiğin zaman, söz söylediğin zaman, bu fiillerin kötü olduğunu söylediğin zaman, bu fiillerden de cayıyorlarsa, vazgeçiyorlarsa o zaman yine gidebilirsin. Ama böyle değilse o zaman gitmezsin. Fakat meşru olan davetlere ne yapacak kişi? Katılacak ve gidecek. Bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Peygamberimiz özellikle de ne yapıyor? Diğer bir hadis daha var. Ecibu hazid davete izâ du'itum lehe. Sizi davet ettikleri zaman şu davete ne yapın? İcabet edin diye Peygamberimiz buyuruyor. Bu nedir? Velime dediğimiz düğüne. Düğüne davet edildiği zaman orada bir günah yoksa katılacak kişi, gidecek. Çünkü kardeşin seni çağırmış. Peygamberimiz de ne diyor? O güzel günde o güzelliğe şahit olun. Zaten düğündeki kasıt nedir? Şahit olma. O düğünün yayılması, insanların duyması, evlilik haberinin insanlara yayılması ve insanların o günü kardeşiyle paylaşması, mutluluğuna ortak olması. Bu nedenle ne yapacak kişi? Katılacak ki Peygamberimiz orada da ne yapıyor? Velime dediğimiz yemek türünü onlara tavsiye ediyor. Velime yapın, bir koyun bile olsa kesin, kardeşlerinize ikramda bulunun diye böyle de bir tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İslam'da böyle yemek çeşitleri var, davet çeşitleri var. Düğün yemeğine velime denir. Doğum için işte kadınların daha çok böyle nifas dönemi bitip rahata kavuştukları zaman böyle bir yemek yaparlarmış. Buna da ne diyorlar? Hurs ismi veriyorlar. Sonra çocuk sünnet olduğu zaman bir yemek veriliyor. Şenlik düzenleniyor. Buna da ne diyorlar? Azire ve izar deniyor. Kişi bina yapıyor, ev yapıyor. Ev yaparken veya ev bitiminde yapılan bir davet türü var, yemek türü var. Buna da velde deniyor. Yolculuktan döndüğü zaman bir kimse eş ve dost akrabalarını çağırıyor. Buyurun beraber, çünkü yolculuktan dönmüş, onlarla buluşmanın, kavuşmanın güzelliğini, hasretin bitimini müjdelemek için ne yapıyor? Bir de sağ salim dönmüş elhamdülillah, onun şükrü için böyle bir yemek veriyor. Eşini, dostunu çağırıyor. Buna da nakia yemeği deniyor, daveti deniyor. Bir de çocuk doğduğu zaman biliyorsunuz akika var. Ne yapar? Genellikle Peygamberimizin tavsiyesi birinci haftasında olabilir, ikinci hafta, üçüncü haftasında olur. Ne yapılır? Çocuğun başı tıraş edilir. O tartılır. Çocuğun başından dökülen kıllar tartılır, tüyler tartılır. İşte o miktarda altın, gümüş veya karşılığı sadaka olarak verilir. Tabii bunlar imkanı olan kişiler için. Ondan sonra ne yapılır? Bir kurban kesilir. O kurbana da diyoruz ya akika kurbanı. Onun yemeği yapılır. Buna da akika deniyor. Bir de böyle ortada bir şey yok ama bir arkadaşını davet edersin, bir kardeşini davet edersin, komşuları bir araya çağırırsın, davet edersin. Böyle bir davete de, böyle bir yemeğe de me'debe ismi veriliyor ki davet olunduğu zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o davete icabet ediniz, buyurunuz. Çünkü böyle yapmanız aranızda ne yapar? Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birbirinize karşı muhabbeti geliştirir. Sosyal olarak insan genişler, sosyal olarak rahat eder. Çünkü dostlarını gördüğü zaman, dostlarıyla birlikte olduğu zaman o kişiye mutluluk verir. Ve onun davetine icabet etmek de ne yapar? Ona bir saygıdır, hürmet gösterildiğinin belirtisidir. Onu da bu şekilde mutlu etmiş oluruz ki Peygamberimiz özellikle ne diyor? Davet edenin davetine icabet edin. Sonra size hediye verildiği zaman hediyeyi de reddetmeyin. Niye? Çünkü hediyeleşin diyor Peygamberimiz. Hediyeleşme aranızda sevgiyi meydana getirir. Ne olur? Kardeşiniz sizi sevmiş, saymış, hürmet ediyor, bir hediye alıyor. Siz de ona bir hediye alırsınız. O biri ona hediye olur. Hatta böyle küçük bir şey bile olsa o hediyeyi kötü görmeyin diyor Peygamberimiz. Neticede seni saymış, sevmiş, bir tane hediye almış. Mesela hacca gidene diyor ki Peygamberimiz hediye getir. Velev ki diyor bir misvak dahi olsa. Küçük bir şey değil mi misvak? Ama nedir? Karşıdaki kardeşine saydığını, sevdiğini, ona güzel bir şekilde muhabbet gösterdiğini göstermek açısından ne yapıyorsun? Böyle bir eylemde bulunuyorsun ve arada saygı ve sevgiyi yerleştiriyor. Ha şu da var. Bazı zaman hediye almak da mümkündür. Ne zaman? Karşı tarafta bu hediyeyi kötüye kullanma söz konusu olacaksa, bunu başa kalkacaksa veya bunun altında başka bir sebep çıkacaksa o zaman ne olur? Hediye alınmaz. Ha bir de ne olur? Devlet başkanları hediye almaz, valiler hediye almaz. Efendim hakimler, kadılar hediye almaz. Çünkü bunların makam ve mevkisi bu tür hediyeleri alma noktasında sakıncaları olduğundan dolayı akabinden daha farklı bir düşünce oluşabilir. Almamaları daha uygundur. Veya işte bazen günümüzde işte insanlar başka bir niyete bürünüyor. O niyetlerden korunmak için belki hediye alınmayabilir. Ama bunlar istisnai durumlardır. Genel olarak birbirimizi sayma adına, sevme adına, muhabbet gösterme adına, hürmet etme adına hem hediyeleşeceğiz. Hediye de geldiği zaman da o hediyeyi de reddetmeyeceğiz ki Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Sonra ne diyor? Ve la tadribul müslimine, ve Müslümanlara da dövmeyin diyor. Çünkü hani dövme nedir? Karşıdaki kardeşine, arkadaşına neyse vurmadır. Vurduğun zaman ne yapar? Canı acır. Canı acıdığı zaman bu onun içinde bir uhde kalır. Değil mi? Sana karşı bir nefret oluşur. Bunlar insanların unutmayacağı şeylerdir. Hani iyilik yaparsın, o unutulmaz faydasını görürsün. Kötülükler de ne yapar? İnsanın ruhunda derin yaralar bırakır. Onun için dövmeyeceksin, vurmayacaksın. İnsan nedir? En yakından başlayacak. Bir eşler dövmeyecek, çocuklar dövülmeyecek. Ondan sonra komşular şu buydu buydu dövülmeyecek. Müslümanlara dövülmeyecek. Hani sen güçlüsün, kuvvetlisin. İşte karşıma çıkanı ezerim, perişan ederim, yıkar geçerim. Mantığı nedir? Doğru bir mantık değildir, yanlıştır. Ve İslam öyle bir güzellik getiriyor ki dostluğu zedeleyecek, arkadaşlığı zedeleyecek, muhabbeti ortadan kaldıracak, sevgi ortadan kaldıracak, nefret tohumları ekecek her türlü davranışı yasaklıyor. Güzel olan davranışları da ne yapıyor? Emrediyor. E kötü olan nedir? Bir insanı dövmek. O insana vurmak. Vücudu yara olacak. Ondan sonra acı çekecek. Bunlar güzel bir şey değil ki. Bir insana hakkımız yok ki. Ona vurmaya, ona dövmeye, işte onun vücudunda bir yara meydana getirmeye, onun vücudunda bir iz meydana getirmeye hakkımız yok. Neticede bu beden Allah-u Teala'nın insanlara bir emanetidir. Kişiler de ne yapacak? Bu emaneti koruyacak. Önce kişi kendi nefsini, bedenini koruyacak. Sonra da ne yapacağız? Biz de şahısların dokunulmazlık hakkı bulunduğundan dolayı kimsenin bedenine böyle fiili müdahalede bulunmak suretiyle vurmayacağız. Bu nedir? Kulların üzerindeki haklarından birisidir ki Peygamberimiz de bu şekilde ne diyor? Müslümanları dövmeyiniz. Hediyeyi kabul edin, hediyeyi reddetmeyin. Davete icabet edin. Biri kimse çağırdığı zaman Müslüman kardeşiniz onun davetine icabet edin. Özellikle düğün için. Ve Müslümanları da dövmeyin şeklinde bizlere buyurmak suretiyle böyle güzel bir nasihatte bulunuyor. Aradaki muhabbetin artması, saygı ve sevginin çoğalması, toplumun huzurlu bir şekilde devam etmesi için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ben seni görmeden sevdim. Yorgun gecelerde titreyen, bir yanı yetim, bir yanı öksüz yüreğimle sevdim seni. Ey gönül bahçemde büyüttüğüm nazlı çiçek, ey sevdamın adı, aşkın gerçek anlamı. Bu hasret, bu gurbet, söyle, söyle ne zaman bitecek? Ben seni görmeden sevdim. Yolunu gözledim bir Medine sabahı. Ellerimde güller, güller ki kokunu aldığım, kokunu alıp yandığım, yanıp yanıp ağladığım. Ben seni görmeden sevdim. Gözlerini gözlerime değdir efendim, ellerini ellerime. Sevmeyi senden öğrendim ilkin, sevilmesi gereken her şeyi senden. Şefkat seninle mana buldu, buz çöllerini seninle açtım. Ab-ı hayat sundun sıcak ikliminle. Gözlerini gözlerime değdir, ellerini ellerime efendim. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim, etrafında pervane. Onlardan biri olmak istedim hep, her emrine amade. Seninle yaşamak, seninle ölmek, seninle ağlamak ve seninle tebessüm etmek. Aynı sofrayı seninle paylaşmak istedim. Ama en çok seni, seni görmek istedim.

Her karani sabrıyla büyüttüm sevgimi, hüznü yoldaş ettim. Kah yeller gibi estim Yemen'de, kah Mecnun gibi düştüm çöllere. Bil ki ölüm kapımı çalıp geldiğinde, ne zaman, nasıl, kim bilir nerede, ben seni görmeden sevdim. Ben seni görmeden sevdim. Rüyalarım var sana dair, özlemlerim var sana. Al yüreğim senin olsun sultanım, uyandır beni aşka. Ey gül vefa, ey rahmet sanağı, yağmur yağmur, tane tane düştün de gönlüme. Kurak topraklarım hayat buldu gelişinle. Ben Leyla çölünde seraplar gördüm çok zaman. Boş hülyalara daldım, kayboldum. Su içtiğim pınarlara ateşler dokundu. Ben aşkımın hicranını sırtımda taşıdım. Ben seni görmeden sevdim. Seni görmeden seven milyonlarca sevdalı gibi, en berrak duyguları besledim sana, en nadide hisleri. Gel efendim, al götür beni uzaklara, düşmeden gülüm tuzaklara. Gözlerimde yaş akar durur, bu ayrılık beni yakar vurur. Gözlerini gözlerime değdir, ellerini ellerime efendim.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: I am what I am because you made. I have what I have because you gave.

Vardım Cennetül Baki'nin önüne. Selam verdim ashabına beytine. Ellerimi açtım yüce Rabbime. Fatiha okudum, ben de ağladım. Cennet bahçesi nurdan kabrine. Bir köşeden baktım, ben de ağladım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil, radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

geçtiğin sokaklarda, ardınca koşuşurlar

0: Gönlünüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu: Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıklar haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, İki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, Ka'b doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım, yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Ka'b bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'i'ye beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Kassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca, "Duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın," diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca, "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış," dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamaların üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor. Ayrı kalman yeterli," dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime, "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal," dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer ki

0: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir.
1: Gönlünüzden gönlünüze.
0: Şimdi Kudüs şahittir.
1: Davet Radyo.
0: Semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: 91.8.
1: Ey zamandan, tarih, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu bükmüştüm.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

İsa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa köhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geç teylese üryan olup, her neden mücevler görse, vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup. Razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

aşk ile viran eden gönlünü mamur istemez. Hatırın mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Ah ki sar olup heva ile gubar olan gönül, ah ki rahı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lali naba meyil kılmaz bağrını pürhun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

91.0 Davet Radyo. Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber oluşu. Yüce Allah, İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip dinini öğrettim. Ve kendisini kavmine peygamber olarak gönderdim. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle aralarında geçenler Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Vakta ki İbrahim babasına, "Ey babam, işitmez, görmez, sana hiçbir yararı olmaz şeylere ne diye taparsın? Ey babam, bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. O halde bana uy da seni ben dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a çok asi olmuştur. Ey babam, gerçekten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana yar olmuş olursun," dedim. Babası, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviricisin? Andolsun ki vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Sen uzun bir müddet benden ayrıl," dedi. İbrahim ise, "Üstüne selamet. Ben senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum. Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime duada sizin gibi bedbaht olmam," dedim. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ancak ona olan bir vaatten dolayıydı. Yoksa onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince belli olunca o ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok çok tazarru ve niyaz edici, pek yumuşak huylu ve sabırlı idim. O zaman o babasına ve kavmine, "Sizin tapmakta olduğunuz bu timsaller nedir?" diye sordu. Onlar, "Biz atalarımızı bunların tapıcıları olarak bulduk," dediler. İbrahim, "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapkınlık içindesiniz," dedim. Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın?" dediler. Hani o babasına ve kavmine, "Siz neye tapıyorsunuz?" demiştim. "Putlara tapıyoruz. Onun için bütün gün onlara vakfi hizmet etmekte sabit ve daimiz," dediler. İbrahim, "Siz çağırdığınız vakit onlar sizi duyuyorlar mı? Yahut taparsanız size bir yarar veya tapmazsanız bir zarar yapıyorlar mı?" diye sordum. "Hayır, biz babalarımızı böyle bulduk. Onlar da böyle yapıyorlardı," dediler. İbrahim dedi ki, "Şimdi gördünüz mü, gerek sizin, gerek daha önceki babalarınızın neye tapmakta olduklarınızı. İşte onlar benim muhakkak düşmanımdır. Fakat alemlerin Rabbi öyle değildir. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman şifa veren, hastalığımı geçiren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza gününde kusurlarımı yarlıgayacağını umduğumda O'dur. Yarlıgamak, bağışlamak manasındadır. Rabbim, bana bir hüküm ihsan et ve beni salihler zümresine kat. Benden sonrakiler için de benim için bir lisan-ı sıdk, güzel bir anış ver.
beni Naim cennetinin varislerinden, onda temelli kalacaklardan kıl. Babamı da yarlıga, çünkü o sapkınlardandır. Kulların kabirlerinden kaldırılacağı gün beni rüsva etme. O gün ki ne mal yarar verir ne de oğullar. Meğer ki Allah'a küfür ve nifaktan tamamen salim, halis bir kalp ile gelenler ola. O gündeki cennet takva sahiplerine, Allah'ın buyruklarını yerine getiren, yasaklarından sakınanlara yaklaştırılmıştır. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir ve onlara, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Yahut kendi başlarına yardımları dokunuyor mu? Denilmiştir. Artık onlar da, o azgınlar da, iblis orduları da yüzleri koyun, topyekün cehennemin içine atılmışlardır. Orada birbirleriyle çekişecekler. Allah'a andolsun ki gerçekten biz apaçık bir sapkınlık içinde idik. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçilerden bir kimse ne de candan bir dost var. Bizim için gerçekten bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık diyecekler.

İbrahim aleyhisselamın puthanedeki putları kırması. İbrahim aleyhisselamın putlara karşı tutum ve davranışı kavme arasında yayılmış, fakat bu hususta Nemrud'a hiçbir haber ulaşmamıştı. İbrahim aleyhisselam kavmini tapmakta oldukları şeyleri bırakıp Yüce Allah'a ibadeti davet ettiği zaman kavmi ona "Sen kime ibadet ediyorsun?" diye sordular. İbrahim aleyhisselam "Rabbul alemine" dedi. "Nemrud'a tapsana" dediler. "Hayır, ben beni yaratmış olana ibadet ederim" dedim. Artık İbrahim aleyhisselamın işi iyice açığa çıkmış, Nemrud'a da ulaştırılmış bulunuyordum. İbrahim aleyhisselamın babası Azer ise oğlunu putperestliğe çevirmek için bir tedbir düşündü. "Ey İbrahim, bizim bir bayram günümüz vardır ki o gün sen bizimle birlikte bayram yerine gidersen herhalde dinimiz senin de hoşuna gider" dedim. Bayram günü olunca İbrahim aleyhisselam onlarla birlikte yola çıktım. Yolun bir kısmında kendisini yere attı ve "Ben hastayım, vebaya tutuldum" der demez, kendisi yere serilmiş bir haldeyken halk onun ayaklarını çiğneye çiğneye kaçıştılar. İbrahim aleyhisselam zayıflıkları sebebiyle halkın en geride kalanlarına seslendi. "Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım" dedim. Geriye kalanlar İbrahim aleyhisselamın söylediğini işittiler. Bundan sonra İbrahim aleyhisselam dönüp putların bulundukları binaya geldim. Puthane büyük bir binanın içindeydim. Puthanenin kapısının karşısında büyük bir put vardı ki altından yapılmıştım. Bu putun iki gözünün içinde de geceleyin parıldayan iki pırlanta yerleştirilmiştim. Onun yanında da birbirinden küçük, yan yana sıralanmış, dizilmiş puthanenin kapısına kadar uzanan putlar vardı. Putperestler bayram yerine gitmeden yemekler yapıp putların önüne koymuşlar. "Dönüşümüzde putlarımızın bereketlendirecekleri bu yemeklerimizi yeriz" demişlerdim. İbrahim aleyhisselam putlara ve önlerindeki yemeklere baktı. "Ne diye yemek yemiyorsunuz? Size ne oluyor da hiç konuşmuyorsunuz?" dedim. Eline bir balta geçirdi, bütün putları böğürlerinden vurup yardı. Her birine vururken "Kendini korusana" diyordum. Putları parça parça ettim. Yalnız onların en büyüğünü bıraktım. Belki ona başvururlar diye. Baltayı da en büyük putun boynuna astıktan sonra puthaneden çıkıp gittim. Putperestler teberrük için bıraktıkları yemekleri almaya geldiler ve putlarına baktılar. "Bunu" dediler, "bizim tanrılarımıza kim yaptı? Herhalde o zalimlerden biridir. İşittik ki İbrahim diye anılan bir genç bunları diline dolayıp duruyordu. Onları yeriyor, ayıplıyor, onlarla alay ediyordum. Biz ondan başka hiçbir kimsenin böyle söylediğini işitmedik. Sanıyoruz ki bu işleri yapan da odur" dediler. Derken kavmi koşarak onun yanına geldiler. İbrahim onlara "Siz kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de elinizle yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır" dedim. Hadisenin haberi Nemrud'a ulaştırıldı.

Onlar da kendisinin aleyhinde şahitlik ederler, dediler. İbrahim aleyhisselam getirildikten sonra halk kralları Nemrud'un huzurunda toplandılar. Ey İbrahim, sen mi tanrılarımıza bu işi yaptın, dediler. İbrahim, belki onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşurlarsa onlara sorunuz. Bu putların en büyüğü sizin kendisiyle birlikte şu küçük putlara da tapmanıza kızarak onları kırmıştır, deyince biraz insafa gelir gibi oldular. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler de, andolsun ki bunların söz söyleyemeyeceğini sen de bilirsin, dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle ne yarar ne de zarar yapamayacak olan şu putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp tapınmakta olduklarınıza. Siz daha akıllanmayacak mısınız, dedim. Bunun üzerine kavmi Yüce Allah hakkında İbrahim aleyhisselam ile tartışıp tanrılarının daha hayırlı olduğunu iddia ettiler. Ona hüccet getirmeye kalkıştılar. İbrahim de Allah beni doğru yola iletmişken siz onun hakkında benimle hala çekişiyor musunuz? Ben ona şerik koştuğunuz şeylerden hiçbir zaman korkmam. Meğer ki Rabbim hakkında bir şey, bir felaket dilemiş bulunsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size haklarından hiçbir delil ve bürhan indirmediği şeyleri ona şerik koşmanızdan korkmazken ben şerik koştuğunuz o şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyiniz, iki zümreden hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edenler bununla beraber imanlarını haksızlıkla ve şirkle bulaştırmayanlar işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı elbette kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir diyerek Yüce Allah'ın korkulmaya ve ibadet edilmeye tapındıkları şeylerden daha layık olduğunu bilsinler diye onlara ibretli temsiller getiriyordum. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı huzuruna çağırıp, senin şu ibadet etmekte olduğun ve halkı da ona ibadete davet ettiğin, başkalarına karşı kudretinin ululuğundan ve üstünlüğünden söz ettirdiğin ilahını gördün mü? Nasıldır o? Diye sordum. İbrahim, benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince Nemrut, ben de diriltirim ve öldürürüm, dedim. İbrahim aleyhisselam ona, sen nasıl diriltir ve öldürürsün, diye sordu. Nemrut, tutup ölümüne hükmettiğim iki adamdan birini öldürürüm, onu öldürmüş olurum. Diğerini ise affedip sağ bırakırım, onu da diriltmiş olurum, dedim. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir bakayım deyince kafir Nemrut şaşırıp tutulup kaldı. Allah zalimler güruhunu muvaffak kılmaz. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim aleyhisselamı zindanda 7 yıl hapsettim. Bundan sonra Nemrut ile kavmi İbrahim aleyhisselamın öldürülmesi üzerinde söz birliği ettiler. Onun için bir bina çatınızda alevli ateşin içine atınız onu. Onu yakınız. Bu suretle tanrılarınıza yardım ediniz. Eğer bir iş yaparsanız, dediler. Nemrut'a onu ateşte yakınız diye tavsiyede bulunan adam Fars bedevilerinden Kürt Heyzen idi. Yüce Allah onu yere yutturdu da kendisi kıyamete kadar kımıldadıkça yere batıp duracaktır. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için her çeşit odun toplanmasını emrettim. Odunların en sert ve dayanıklı cinslerden odun toplandım.

Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın köyünden hasta bir kadın, "Tanrı beni hastalıktan kurtarırsa İbrahim için odun toplayayım" diyerek adak adamıştım. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam için toplattığı çakıl taşları ile geniş bir ateş çukuru tandır yaptırdım. Ateş ocağı Guta karyesinde idim ve ocağa 3 ay odun toplanıp yığılmıştım. Ocağın içine yığılan odunları her taraftan tutuşturdular. Ateş o kadar alevlenmişti ki uçan kuşlar oradan geçecek olsalar hararetin şiddetinden yanıp kavruluyorlardı. Ateşin sıcaklığı ve dumanı Guta halkını neredeyse helak edecektim. Hararetin şiddetinden bazıları yer altındaki bodrumlarına sığınmak zorunda kalmışlardı. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak için yüksek bir binanın üzerine çıkardılar. Ellerini, ayaklarını sımsıkı bağladılar. Binanın üzerine de bir mancınık kurdular. İbrahim Aleyhisselam'ı mancınığın kefesine koydular. Mancınığı yapan ve kuran Kürt Heyzen olup kendisi mancınık yapanların ilki idi. İbrahim Aleyhisselam bağlanırken Yüce Allah'a "Senden başka ilah yoktur. Sen her noksandan münezzeh ve mukaddessin, alemlerin Rabbisin. Hamd sana mahsustur, mülk senindir, senin şerikin yoktur" dedi. Mancınıkla havaya atıldığı sırada Cebrail Aleyhisselam, "Ey İbrahim, bir hacetin var mı?" diye sordum. İbrahim Aleyhisselam, "Sana ise hayır" dedim. Cebrail Aleyhisselam, "Öyleyse hacetini Rabbinden dile" dedim. İbrahim Aleyhisselam, "Onun halimi, dileğimi bilmesi bana yeter" dedim. Ve başını göğe kaldırıp, "Ey Allah'ım, sen göklerde teksin, yerde de teksin. Ben de yerde bir tekim. Yerde benden başka sana ibadet edecek kimse yoktur. Allah bana yeter. Ne güzel vekildir o" dedi. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 90.6.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey düşünce ufkum, sen ağır artık. Ey gönül toprağım, sen bereketlen. Bir yetim dünyanın şairiyim ben. Kanım mürekkeptir, yüreğim kalem. Her gün tabutumu kendim taşır, ak yeleli kısrakların yerine, ıssız kalan bucakların yerine, büyümeyen bebeklerin yerine. Ölürüm ben,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: gül yüzünde güller açmış.
1: Gönlünüzden gönlünüze.
0: Özledim sevgilim.
1: Davet Radyo.
0: Görmeye geldim. Bastığın topraklar derde dermanmış. Hasretle yüzümü sürmeye geldim.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kaviyyü ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.
1: El-Metinu ya Allah.
0: Çok sağ

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyum ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

dilediğini istediği anda bulan Allah. Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Yani bir
0: davet radyo.
1: Şu halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın. Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Kur'an ayetlerinin yolu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men ittebel huda ve melamu ala men ittebel heva ala Resulina selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok değerli, çok kıymetdar davet radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Rabbim bugün okuduğumuz ve okuyacağımız ve kabre kadar, kıyamete kadar okuyacağımız bütün derslerin tesirini halk eylesin. Bu derslerle bir ömür boyu yaşamayı nasip eylesin. Ahir zamanın günahlarından, haramlarından, bid'alarından, dalletlerinden, sefahatinden bizleri ve ümmet-i Muhammed'i ve alem-i İslam'ın gençliğini muhafaza eylesin. Bugün Cenab-ı Hak izin verirse Allah'ın izni ve inayetiyle geçen hafta okuduğumuz 17. söz çok tatlı bir yerinde bıraktık. Tam böyle açıldık. Tam böyle ne derler, büyük bir okyanusun böyle başlamıştık kulaç atmaya. Dersimiz bitti. Biz ayrılan sürenin sonuna geldi. Biz her zaman değerli dinleyicilerimize şunu söylüyoruz. Lütfen eğer dersimizi evinizde dinliyorsanız, iş yerinizde dinliyorsanız, vaktiniz müsaitse açın bizimle beraber bu derse iştirak edin. Üstadımızın dediği gibi yani biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde olsa da inşallah bu derste biz buluşuyoruz yani. Yani o sebepten dolayı, ama araçtaysanız Allah muhafaza kazaya sebep olur. Araçtaysanız sadece dinleyin fakat o yeri not edin. Daha sonra müsait bir vakitte okuyun. Risale-i Nur'un mürşidi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'un hocası yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur başka kitaplara, başka kaynaklara, efendime söyleyeyim, başka çok izahatlara ihtiyaç duymamıştır. Şimdiye kadar ihtiyaç da yoktur. Evet, en güzel ders karşılıklı okunan derstir. En güzel ders beraber mütala yapılan derstir. En güzel ders fikirlerin mezci olmasıdır. İnşallah biz de bugün 17. sözden okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak inşallah gayretimizi, şevkimizi daim eylesin. Öyle. Üstadımız şevk bir matiyedir diyor yani. Ben şahsen kendi alemde şunu görüyorum. Bir nur talebesi, çok böyle müşahedemle gördüm. Nur talebesini koşturan, bütün alem-i İslam öyle ama nur talebesine öyle bir hassasiyet var. Koşturan, nur talebesi coşturan, nur talebesini böyle yaptığı imani Kur'an hizmetinde okumalarında devam ettiren şevktir. Şevk nereden geliyor? Çok sebepleri var. Şevkin en büyük sebebi insanın alemini, kalbini, ruhunu lüzumsuz ve malayan şeylerden, gığlık uçtan azade edip tamamen nurlara vermesidir. Yani şöyle düşünün, siyasette uğraşan, çok uğraşan, futbolla uğraşan, hadiseleri çok takip eden, kalbi, ruhu sersem olan, tabiri caizse kirlenen bir ruh ve kalbe ne kadar nurlar akseder düşünmemiz lazım. Yani herkesin anladığı mana aynı olmuyor. Gerçekten öyle gördüm. Bazen böyle denk geliyor Risale'nin sohbetlerinde, derslerinde, mütealarda. Bazen mesela bazı abilerimizin, hocalarımızın okumalarına bakıyorum. O kadar güzel aksediyor ki yani. Ayna tertemiz. Direkt karşı aksediyor. Çarpıyor yani. Direkt böyle hemen. Fakat bazen de böyle biz okuyoruz bir yeri. Mana açılmıyor. Açılmıyor mana. Ha diyorum ki acaba kalbim ve ruhumda bir sıkıntım var. Yani evet, mana her mana açacak diye bir şey yok. Fakat biz ne kadar aklımızı, gözümüzü, kalbimizi, ruhumuzu dışarıdan gelen tahribattan muhafaza edersek inşallah, o tahribatlara karşı ne kadar yaralara karşı muhafaza edersek inşallah bu dünya harbinde, harp meydanında inşallah böyle Allah'a tam abdüasker oluruz. Evet, bu mukaddime olsun diyelim. Biraz konu açıldı. İhtiyaç gerçekten. Geçen haftalarda Cumali hocamız böyle bir ders okumuştu. Biz araçta dersi dinliyorduk. böyle çok derin konulara daldı. Allah razı olsun. Çok böyle ders açıldı böyle. Farklı yerlerden bağladı. Sonra aradım dedim. Hocam dedim lan ne yaptın dedim böyle ya. Nerelere? O kadar yaralıyım ki dedi yani. O kadar yani kalbim ve ruhum sızlıyor yani. Niye? Ya dışarıda müthiş bir sefahet var. Yani hakikaten insanların imanları, başta bizim imanımız var. Par par yanıyor yani. Yani gençliğin imanı yanıyor yani. Benim yüreğim yanıyordu yani. Hakikaten bu yangını gören, üstadımız öyle diyor ya. Evet bana sen şunumla ne için sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde imanım yanıyor. Evladım tutuşmuş yanıyor. Ben imanımı kurtarmaya, evladımı kurtarmaya koşuyorum. Evet. Ne mi diyor? Yani bakın üstad nasıl bakmış yani. İmanımı, evladımı kurtarmaya koşuyorum. İmanım yanıyor diyor yani. Evet. Yani yolda bir beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne kıymeti var? Yani üstadın o kadar hapishanelerde ceza çekmesi, eza çekmesi, o kadar mahkemeler, hepsine üstadımız ne diyor? Yani imanım yanıyor, evladım yanıyor diyor yani. Evet, dersimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. 17. söz. Buradan kaldığımız yerden. Lakin zirhların en eşrefi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan. Dünyaya pek çok meftun ve müftela olduğu halde dünyadan nefret ve alim bekaya geçmek için eser rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. Kendi insaniyeti dallette boğulmayan insan o haletten istifade eder. Rahat kalp ile gider. Şimdi o haleti intihac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi, güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matlubu arattırıyor. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet sayıkasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip mevt ve eceli mesrurane kaşlattırıyor. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahata ciddi bir arzu ve bir diyar ahire gitmeye samimi bir şevk ihsan ediyor. Dördüncüsü, insan-ı mümine nur iman ile gösterir ki mevt idam değil tebdili mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. 100 defa okusam doymam burayı. Dünya ise bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkmak ve müziç dağdağı hayat-ı cismaniyesinden âlem-i rahata ve meydan-ı teyaran ervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u rahmana gitmek 1000 can arzu edilir, bir seyahattir, belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana Kur'an'daki ilmi hakikati ve nuru hakikatte dünyanın mahiyetini bildirmek değil, dünyaya aşk ve alaka pek manasız olduğunu anlatmaktadır. Yani insana der ve ispat eder. Yani insana der ve ispat eder. Evet, baştan alıyoruz. O kadar tatlı manalar ki. Bazen diyor yani, her okuyan hisseder bunu. Saatlerce okusam aynı yeri. Saatlerce böyle. O kadar kalbi ve ruh insanı dinleniyor ki. O kadar yaralarımız şifa buluyor ki. Ameliyat-ı cerrahi görüyoruz lisanını okurken. Gerçekten yani. Yani yaralıyız. Evet, kalbi ve ruhi yaralıyız. Üstadımızın tabiriyle yine. Yani iç dışa bir çevirsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralıyız. Peki bu kadar yaralarla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımız zaman ne kadar ibadetten şevk alabiliriz? Ne kadar lezzet alabiliriz? Veya layıkıyla kulluk vazifesini yapabilir miyiz? Veya ahirete ciddi manada çalışabilir miyiz? İşte bu yaraların manevi tedavisi yine nurlardadır. Lakin zirhların en eşrefi
2: Ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptele olduğu halde, geçen hafta bahsettik, insan kainatın en küldüğü meyvesidir. İnsan kumandan azamdır. İnsan halife-i zişandır. İman dairesinde olduğu müddetçe, kalbindeki imanla ve imandaki kuvvete göre. Peki böyle bir insan ve kainattan en çok istifade eden yine insan, dünyaya pek çok meftun meftun. Gerçekten öyle. Herkes kendine, üstadım, insan evvela nefsini sever. Sonra ailesini, akrabasını, akaribini sever. Sonra işte dünyayı sever. Sonra bak, evvela nefsini sever. İnsan dünyaya çok meftun, çok müptela. Dünya aşık ya, değil mi? Yani bak, meftun, müptela, aşık. Fakat böyle bir insan dünyadan nefret ve alem bekaya geçmek için eser rahmet olarak iştiyakengiz bir halet verir. Allah bu kadar dünyaya aşık olan, dünyaya müptela olan, dünyaya bağlanan insanı öyle bir halet ruhiye veriyor ki insan dünyadan nefret eder bir hale geliyor. Kendi insaniyeti dallette boğulmayan insan. Burası önemli. Bir insan haramlarda ise, bir insan günahlarda ise, efendime söyleyeyim, bir insan dalalette ise, bir insan sefahette ise, yani insanın kalbi bozulmuşsa, bu insan zaten bu dünyadan göçmek istemez ki. Çünkü bütün dünyası bu dünya. Yani her şey bu dünya. Dünyadan göçmek istemez. Yani muvakkat bir, onun cenneti de burası. Hani her şey burası. Cehennem de burası. Asıl cehennem tabii onun öbür tarafta da. Bak, yani ebedi alem hiçbir hazlık yapan bir insan dünyadan neden göçmek istesin? Kabre neden gitmek istesin? Kendi insani dadda bulma insan, dallette bulma insan, o halden istifade etmek de demek Cenab-ı Hakk'a yakınlıkla. Amin. Yani manalı, bağlantılı. Rahat kalple gider. Şimdi o haleti intihac eden vecihlerden numune olarak 5'ini beğeneceğiz. İnsan hangi durumlarda o haleti hisseder? Yani dünyadan nefret, dünyadan soğuma, başka bir aleme, başka bir aleme göçmeye bir halet nasıl hisseder? Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel ve cazibedar şeyler içinde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir bakimat duban attırıyor. Evet, yanımızdan emaları almadık. İhtiyarlar Lisesi'ni burayı çok güzel okuyabilirdik. İhtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgası. Bakın, insan gençken, gençlik döneminde, değil mi, mal toplama hevesi var, aşkı var, çocuk aşkı var, makam aşkı var, efendim mesela en güzel nimetlerden istifade aşkı var. Yani belli bir yaşa kadar artık malını topluyor, evlatlar toplanıyor, mülkü toplanıyor, efendim mesela makamı toplanıyor. Bak, koşuyor. Ama ihtiyarlıkta ne oluyor? Makamı toplanıyor. Bak, koşuyor. Ama ihtiyarlıkta ne oluyor artık? Dünya gamından

her şey fena, her şey fani, baki olan Cenab-ı Hak. Ne diyor? Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Yani bazen böyle ihtiyarları görüyoruz, camilerde falan karşılaşıyoruz. Bir yerde, efendime söyleyeyim, bir seyahatte falan denk geliyor. Diyor ki, evladım her şeyim gitti elimden diyor. Sayıyor neler kazanmış. Hiçbir şey kalmadı, tek başıma kaldım diyor. Ne makamlardan geçmiş, ne rütbelerden geçmiş. Ne kadar malım ülke olmuş, ne kadar işte evlatları bir zamanda etrafında olmuş. Yalnız başıma kaldım diyor bu dünyada. Yalnız başıma kaldım. Şimdi bu insan neyi gördü? O zaman cazibedar ve güzel gözüken her şeyin fena ve zevalini gördü. Fena ve zevalini gördü. O insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki mat var. O zaman ne yapıyor insanın yüzünü? Bütün fanilerden çeviriyor. Ne diyor? Ya bak entel bak. Cenab-ı Hakk'a arıyor. Değil mi? Öyle diyor ya artık. Yani yaşlı birisi böyle çok böyle muhterem bir yaşlı birisi, ihtiyar birisiyle tanıştık böyle bir camide. Böyle bir köşeye çekmiş, tesbih çekiyor böyle kendi halinde. Ama belli kamil birisi. Biraz hasbihal ettik. Biraz yaptık. Evladım artık benim yaşıtlarım kalmadı. Tek kaldım diyor. Kimse beni anlamıyor. Kimse beni dinlemiyor. Çok şükür ki Rabbime geldim, o beni dinliyor. Ben artık dünyadan gitmek istiyorum ya. En büyük matlubun nedir dedim. Muhterem amcam, en büyük matlubun mevt dedi, ölüm dedi yani. Artık ben ahirete gitmek istiyorum dedi. Bakın nasıl bir halet olmuş. Nasıl bir halet olmuş ha. En büyük matlubu Cenab-ı Hakk'a kavuşmak. Çünkü diyor, şu an her şey beni terk etti. Evet. Ve şu an Cenab-ı Hakk'a diyor, ben kavuşmak istiyorum yani. En büyük matlubum, güzel bir ses vardı. Hakiki dosta gitmek diyordu. Ben de dedim ki, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, dost istersen Allah yeter. İşte öyle diyor yani. Gerçek dost dost diyor yani. Çok dostlar vardı diyor, gittiler diyor yani. Evet, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel ve cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir bakimatı var atırıyor. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği, bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için o ciddi muhabbet saikasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip mevt ve ecel mesulüne karşı diyor. Değil mi? Bazı dostlar var, insanın canını verir yani. Ruhunu feda eder. Öyle dostlar var. Fakat ne var ki bütün dostlar da bu dünyada bir misafirdir. Misafirhane-i dünyadan onlar da gidiyor. Demek ki bu dostlar mecazi dostlardır. Hakiki dostlar kabrin öbür tarafında. Başta Peygamberimiz Aleyhisselam, sonra sahabeler, tabiinler, üstadımız nur talebeler, değil mi? Evet. Demek ki insan dostların dünyadan gitmesiyle ne yapıyor? Çok güzel bir şey diyor. Allah kabul ettiği bütün ahbapların %99 gitmesiyle ne yapıyor? Ahirete gitmeyi istiyor. İnsandaki nihayetsiz zayıflık, acizliği bazı şeyleri ihsas ettirip bazen öyle bir hasta oluyoruz ki parmağımızı kaldıramıyoruz. O kadar hasta oluyoruz ki yerde yemek diyoruz yani, yürüyemiyoruz yani, bak o kadar aciziz. Yani bir korona imtihanı yaşadık. Bütün dünya bir mikropla baş edemedi. Yani bakın bütün dünya bir mikropla baş edemedi yani. İnsan bu kadar aciz, bu kadar zayıf. Ya hayat yükü yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlatır. Ve yaş ilerledikçe insan hayat yükü artıyor. Değil mi? Artık diyor omuzlarımdaki yükü arttı artık. Artıyor yani. Ve ne oluyor? Artık istirahat istiyor insan. Niye insanlar emeklilik ister? Değil mi? Bakıyorsunuz işi rahat da olsa, yani bir emeklilik olsa diyor yani. Ben de emeklilik için bu kadar katlanıyorum diyor. Her emeklilik niye? Artık istirahat istiyor. Nasıl ki insan 3 günlük dünyada emeklilik arzu ediyorsa elbette ebedi alemde istirahat ister yani. Bu dünyanın musibetlerinden, hastalıklarından, sıkıntılarından, imtihanlarından, değil mi? İmtihanlarından böyle bir istirahat ister yani. İstirahat arzu eder. Bir ciddi bir arzu diyar ahire gitmeye samimi şevk hisseder. Dördüncüsü, insanı mümine nur imanına gösterir ki nur, burayı bir daha okuyalım. İnsanı mümine nur imanına gösterir ki mevt idam değil, tebdil mekandır. Kabir ise zulümatlı ağız, bir kuyu ağız değil, nuranetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün aşağısıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Evet, dünyanın bir insanı mesul olan hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmiyor. İnsan bu dünyada sultanlar gibi yaşasa, bin sene hastalık olmazsa, dert, keder olmazsa, borcu olmazsa,

0: efendime söyleyeyim, hiçbir sıkıntısı olmasa, gamı keder olmasa, 1000 sene mesut anlaşsa, cennetin bir saatine bu kabul gelmiyor. Cennetin 1000 senesi rüyet cemala bir saat yürümeye bu kabul gelmiyor. Elbette zindanı dünyadan, bostan dışına çıkmak elbette böyle, değil mi yani? Bakın bu kadar şeyi saydık, bu dünya ahirete nispeten bir zindan dünya oldu. Zindan dünyadan, bostan dışına çıkmak, müziş dağdayı hayat cismanesinden alem bir rahata meydan tayarına erbaha geçmek, mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur rahmana gitmek 1000 can arzu edilir. 1000 can arzu edilir. Bir seyahattir, belki bir saadettir. Beşincisi, Kur'an'ı dinleyen insana. Kur'an'daki ilmi hakikat ve nur-u hakikatle dünyanın mahiyetini bildirmek değil de dünya aşk ve alaka pek manası olunanmak değil mi? Hatta rivayetlerde var yani, dünya muhabbet musibetlerin başı yani. Yani bir insan dünya aşk derecesine bağlansa, ibadetlerini ahiretin unutsa, dünyaya geliş gayesini unutsa, dünyaya böyle muhabbet ise, üstadımız bir yerde geçiyor yani, muhabbetlerin, o fanilerin muhabbetine aldansa, işte en büyük musibet o insanın yani. Yani bazı insan Allah muhafaza, bak gece gündüz çalışıyor yani, her şeyi dünya, nefis ve dünya yani. Üstadımız yani, bana yani batın ve fercin hizmetine verilmek için mi gelmiş bu insan bu dünya? Değil, elbette öyle değil. Evet, dünya aşk ve alaka pek manasız. Çünkü böyle bir ebedi alem var. Yani demek ki bu 3 günlük dünyada aşk ve alaka manasız. Yani insana der ve ispat eder ki, burayı açıklamadan kısaca okuyacağım. Dünya bir kitab-ı semadanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak, git. Hem bir mezradır, ek ve mahsulini al, muhafaza et, müzehferatını at, ehemmiyet verme. Hem birbiri arkasında daim geçen ayneler mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Hem seyyar bir ticaretkâhtır. Öyleyse alışverişini yap, gel ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma. Hem muvakkat bir seyrengâhtır. Öyleyse nazar ibretle bak ve zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemili bakiye bakan gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön ve o güzel manzaralar ira eden ve o güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesine ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işte hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Her zekârâne fuzûlî bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarakatı gayet hafifleştirir. Belki hüşyar olanlara sevdirir ve rahmetinin her şeyde, her şeyinde bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu 5 veçeyi işaret eder. Başka hususi veçeleri dahi ayat Kur'an işaret ediyor. Veil o kimseye ki şu 5 vecihten hissesi olmaya. Veil o kimseye ki şu 5 vecihten hissesi olmaya. Ya Rab, bu okuduğumuz derslerden bizleri hissedar eyle. Okuduğumuz manaları anlamayı, anlatmayı bizlere nasip eyle. İlmimizle amel etmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri ihlas tamam ve fak eyle. Sünnet seni hissemiz ziyade eyle. Risale-i Nurların yazılan ve okunan harfleri adınca defteri amalimize hasenat yazılır. Bizleri iman ve Kur'an'ın hizmetine istihdam eyle ya Rabbil Alemin. Dünyanın mağla yani lüzumsuz, fuzul işlerine bizleri uğraştırma ya Rabbil Alemin. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza eyle ya Rabbil Alemin. Evet muhterem dinleyiciler, çok değerli kıymetli dinleyiciler, bugünkü Nur İklim dersinde burada noktalıyoruz. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi, bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada, köyde, nerede bulunursanız bulun, Nur derslerine iştirak etmek isterseniz radyomuza ulaşarak, radyomuz aracılığıyla bulunduğunuz yerdeki Nur derslerine iştirak edebilirsiniz. Ve bulunduğunuz yerde Risale-i Nur eserlerine ulaşamazsanız, Risale-i Nur eserlerinden uzaktaysanız, yine radyomuz aracılığıyla bulunduğunuz yere Nur eserleri ulaştırmaya gayret ederiz. Cenab-ı Hak şevkimizi daim eylesin. Gayretimizi daim eylesin. Bizleri inşallah imanla kabre gitmemizi nasip eylesin. Gerçekten çok güzel manalar. Rabbim bu manaları tam anlamayı nasip eylesin diyoruz. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Başka bir nur ikilim dersinde görüşmek dileğiyle. Sizleri emanetleri zayi etmeyen alemlerin Rabbi olan Rabbil Alemine emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmet. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Gönlümüzden gönlümüze.

Aşinayı bezmi yar ol, pırfigan etsin seni. Hizmet et piran aşka, feyzkar etsin seni. Andeli basa sadayı nale-i feyz ağırın, hem civar-ı gülsitan edip beyan etsin seni. Cübbe-i namusu zühdi soy, bırak gitsin hemen. Irka-i levh-i melabet ki nihan etsin seni. Ruhnihad-ı zırha puş ol, tevazu itmüdan. Cümleye sertac edip Mevla ayağın etsin seni. Leşker-i nefs ile daim it cidal eyle cihad. Rahatın kes nefsinin, ta ki eman etsin seni. Sagar-ı sahbayı aşk ile neciba neşeya. Ol tamamen ta ki azad-ı cihad etsin seni.

0: doldurdu cihanı gönül, ezkârı hu yahu ile. Ta ki münevver ola dil, envârı hu yahu ile. İlm ile dünden al sebak, zahir ola ta ve çihak. Eşyaya ibret ile bak, esrârı hu yahu ile. Meydanı aşıkana gir dila, aşıklara eyle sala. Olma sakın kim aşina, ayarı bu yahu ile. Eyle semavat-ı makam, İsa ile eyle hıram. Tahsil kıl binen günam, asarı hu yahu ile. Hu ile dolmuştur cihan, bu sırra sen itme güman. Eyle neciba gel figan, tekrarı hu yahu ile.
1: ...91.0... Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ya Rab, cananımı göster, göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim, sohbeti vaslına nolur ereyim. Ne deyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar-ı fenada, gülmezem. Yar mıyım, ayar mıyım, hiç bilmezem. Ölmeden ön, ölmek ister, ölmezem. Ne deyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Eşeğinde isterim bir hak olan, bir kadem basmasıyla pak olan, ezilip rize ve rize çak olan. Ne deyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bahirem. Ne deyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle Hulusi hasteye, kapında zincirinle besteye, bir aklı sermesteye. Ne deyim, ah ile zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm.

Bu son sözümdü, beni vuran, derinden yaralayan, dipsiz uçurumlara atan, geri dönülmez yollara salan, bu son sözdü, bu son sözümdü, beni vuran bu son sözdü.

Bu sevda gözümde bulut bulut yaştır. Yürekte baş, sinede taştır. Havada fırtına, denizde hırçın bir dalgadır. Bu benim son yıkılışım, bu benim son kezlerinden ah çekişim. Yürekten söyleyişim, ah can yandı, can sana kandı, can sana dayandı. Sen candın, hem de canandın. Sen candın, hem de canan. Ah can yandı, umutsuz bir güle dayandı. Umutsuz bir güle yandı, can yandı.

Ben sendeki beni kaybettim. Ben seni sana adanan bir ömrü kaybettim. Satrançta yenilen bir şah gibi seni kaybettim. Satrançta yenilen bir şah gibi sana adanan bir ömrü kaybettim. Kaybettiğim Nisan yağmurlarıdır. Seni bana bahar yağmurlarıyla sunan, içimde yeşeren ama gülleri açmayan garip sevdadır. Nazlı bir candır, nazlı bir ceylandır kaybettiğim. İçimde kuruyan tuzlu bir denizdir kaybettiğim. Ah can yandı, can sana kandı, can sana dayandı, can yandı.

0: Ben miadı dolmuş bir sevdanın son dalıyım. Yıkılan bir umudun son halkası, sevdaya yenilen son mecnun, sarsılan gönül tahtının son padişahı. Emsalsizdi bu sevda, o denli acı. Emsalsizdi bu ben, o denli acı.
1: 91.0

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumda odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
3: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

aşkın odu ciğerimi, yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma,

sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne, bu sözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret

aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kayna yuban taştı gider. Hani bizden öğüt

aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi, derviş Yunus bir kuş idi.

Buz uşep didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedip halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dili zarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan odur ama

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş olur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuşirevan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Tebük'ten Medine'ye dönüyor. Mescidinde iki rekat namaz kılıyor. Sonra mescidinde gelenlerle tebrikleşiyor, sohbet ediyorlardı. Tebük'e katılmayan münafıklar aslı olmayan mazeretler beyan ederek özür diliyor. Böylece kendilerini temize çıkardıklarını düşünüyorlardı. Bir de müminleri son derece etkileyen, üzerinde derin derin düşündüren üç mümin insanın durumu vardı. Bu üç güzel mümin Hazreti Ka'b bin Malik'ti, Hazreti Hilal bin Ümeyye'ydi ve Hazreti Murare bin Rebi'ydi. Savaşa katılmamışlardı ve hiçbir mazeretleri de yoktu. Onlar son derece sıkıntılı bir halin içindeydiler. Büyük bir utancın içinde alemlere rahmet olan Efendimiz'e geldiler ve gerçeği olduğu gibi dile getirdiler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını, cezalarını ise ona razı olduklarını dile getirdiler. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bizlere anlatıyordu. Anlatımına şöyle devam ediyordu: Resulullah Tebük'e varana kadar benden hiç söz etmemiş, Tebük'te bir grup mücahitle birlikte otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuş. Seleme kabilesinden bir adam, "Ya Resulallah, hurmalıkları ve kendini beğenmişliği onu bize katılmaktan alıkoydu," demiş. Muaz bin Cebel o adama müdahale etmiş, "Ne kadar kötü konuşuyorsun. Allah'a yemin olsun ki onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," demiş. Resulullah ise hiçbir şey söylememiş. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştıklar haberini alınca sıkıntım arttı. Ne yapacağımı, Resulullah ile karşılaştığımda ne diyeceğimi bilemiyordum. Yalan söylemeye karar verdim. Nasıl bir yalan söylesem kendimi Resulullah'a masum gösterebilirim diye düşündüm. Onu üzmek, onun gözünden düşmek büyük bir azaptı ve bunu istemiyordum. İkna edici bir yalan söylersem onun gözündeki değerimi kaybetmeyeceğimi umuyordum. Ancak Resulullah'ın Medine'ye girdiğini haberini alınca tüm şeytani düşüncelerden sıyrıldım. Düşündüğüm şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Sadece doğruyu söylemeye ve hiçbir şekilde yalana meyletmemeye karar verdim. Resulullah bir seferden gelince önce mescide girer, iki rekat namaz kılar, sonra da halkın arasına çıkar, onlarla konuşurdu. Bu sefer de aynısını yaptı. Namazını kılıp halkın arasında oturduğu zaman sefere katılmayıp Medine'de kalanlar yanına gelerek özür dilemeye başladılar. Medine'de kalmalarının gerekçelerini söyleyip yemin ediyorlardı. Böylece doğru söylediklerini ispatlamış oluyorlardı. Sonra da affedilmelerini istiyorlardı. Bu şekilde davrananların sayısı 80'den fazlaydı. Resulullah onların sözlerini ve yeminlerini dikkate alarak özürlerini kabul etti ama işin aslını da Allah'a havale etti. Resulullah'ın yanına gelip özür dileyenler arasında hasta olduğu için sefere katılmamış kimseler de vardı. Onlar durumlarını bildirerek özür dilediler. Söyledikleri doğruydu. Bunu herkes de biliyordu. Resulullah onlara acıdı, özürlerini kabul etti ve kendileri için Allah'tan af ve mağfiret diledi. Herkes bir şekilde özür dileyip uzaklaştıktan sonra ben yanına yaklaştım. Selam verdim. Kırgın bir gülümseyişle bana baktı. "Gel," dedi. Yaklaşıp önüne oturdum. "Neden geride kaldın? Halbuki sen akabede biatın sorumluluğunu isteyerek yüklenmiş birisin," dedi. Dünyam başıma yıkıldı. Üzüntü ve utançtan ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi zorladım ve hiç yalan söylemeden konuşmaya başladım. Ya Resulallah, vallahi senden başka her kim olursa olsun, ileri söyleyeceğim özürle kendimi affettiririm. Çünkü ben tartışmada, ikna edici konuşmada güçlü, yetenekli birisiyim. Karşımdakini çok kolaylıkla ikna eder, görüşüme dahil ederim. Ancak şunu biliyorum ki, ben bugün burada sana karşı yalan söyleyip seni ikna etsem bile çok geçmeden Allah işin iç yüzünü açıklar ve beni rezil eder. Yapmam gereken sana doğruyu söylemektir. Doğruyu söylediğim zaman seni kızdıracağım biliyorum ama bu durumda Allah'tan affımı dilemem kolaylaşacak. Vallahi geri kalmam konusunda söyleyecek hiçbir özrüm yok. Ben sefere katılmayıp geri kaldığım gün engelleyici bir duruma sahip değildim. Hatta her zamankinden daha müsaittim. Ben bunları söyleyince Resulullah, Ka'b doğru söyledi. Şimdi kalk ve git. Allah senin hakkında hükmünü verinceye kadar bekle buyurdu. Kalkıp doğruca evime gittim. Ben evime gidince bazı tanıdıklarım gelip, biz senin daha önce bir günahına, yanlışına şahit olmadık. Sen diğerleri gibi özür dileyip kendini kurtarman yerine kendini rezil etmeyi seçtin. Halbuki Resulullah'a kolaylıkla özür dileyebilir ve kendini affettirebilirdin. Böyle davranmakla yanlış yaptın dediler. Dostlarımın bu sözleri üzerine bir an yaptığıma pişmanlık duyup tekrar Resulullah'a giderek biraz önceki söylediklerimi yalanlayıp özür dilemek ve kendimi affettirmek istedim. Bu düşünceler içerisindeyken bu konuda benimle benzer durumda olan var mı diye sordum. Senden başka iki kişi daha var. Onlar da senin söylediğine benzer şeyler söylediler dediler. Onların kimler olduğunu sordum. Mürare bin Rebi ile Hilal bin Ümeyye'nin ismini söylediler. Her ikisi de Bedir'de bulunmuş iyi kimselerdi. Onların yaptığı gibi davranmakla doğru yaptığımı düşünüp şeytanın aklıma soktuğu son düşüncelerden de sıyrıldım. Bu sırada Muaz bin Cebel ile Ebu Katede geldiler. Arkadaşlarımın sözlerini duymuşlardı. Bana doğrusunu yaptın. Sakın bu arkadaşlarına uyma. Doğru olmaya devam et. Umuyoruz ki Allah senin durumunu rahatlatacak, sıkıntını giderecektir. Seni bu durumdan kurtaracaktır dediler. Hazreti Ka'b bin Malik, onunla aynı durumda olan Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi sıkıntılı bir şekilde bekleyişin içindeydiler. Durumlarının açığa çıkacağı ve rahatlayacakları bir durumu bekliyorlardı. Resulullah'tan talimat geliyordu. Resulullah tüm Müslümanların bu üç kişiyle görüşmelerini ve konuşmalarını yasaklıyordu. Resulullah'ın bu yasağı ayetin gereğiydi. Çünkü o günlerde vahyolunan bir ayet, sefere katılmayıp Medine'de kalan münafıklarla görüşülmesini ve konuşulmasını yasaklıyordu. Tövbe suresinin 95. ayetiydi. Seferden döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ayetin emri gereği söz konusu üç Müslümanla görüşülmesini ve konuşulmasını yasakladı. Çünkü o aşamada bu üç mümin de münafıklarla aynı safta gözüküyorlardı. Bu yasağı takip eden günleri Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyordu. Resulullah sefere katılmayıp geride kalanlarla konuşulmasını yasakladı. Bunun üzerine bütün Müslümanlar bizden uzak durmaya ve konuşmamaya başladılar. Bizi görünce yüzlerini ekşitiyor, sırtlarını dönüyorlardı. Bu dayanılması zor bir durumdu. Dünyada yapayalnız kalmıştım. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmaya başladı. Dünyam değişti. Dünya artık tanıdığım bir yer değildi. Bu hal 50 gün devam etti. Diğer iki arkadaşım evlerine kapandılar. Hiç dışarı çıkmıyorlardı. Sürekli ağlıyorlardı. Üzüntüden perişan olmuşlardı. Ben onlara göre daha güçlü ve dayanıklıydım. Dışarıya çıkıyor, pazarı geziyor, namaz vakitleri mescide gidip namazımı kılıyordum. Fakat hiç kimse benimle konuşmuyordu. Bazen namaz sonrasında Resulullah'a yaklaşıp selam veriyordum. Selamımı alacağını umuyor ve selamımı alıp almadığını anlamak için dudaklarının oynayıp oynamadığını görmeye çalışıyordum. Yine çoğu zaman namaz sırasında Resulullah'a yakın durmaya özen gösteriyordum. Belki bana bakar da yüzünün yumuşadığını görürüm diye umutlanıyordum. Ancak benim kendisine baktığımı hissedince yüzünü başka tarafa çeviriyordu. Bana karşı kırgın tavrında en ufak bir değişiklik yoktu. Tüm Müslümanların benimle konuşmadığı, benden uzak durduğu, dünyanın daralıp beni sıktığı günlerin birisinde Ebu Katade'nin bahçesine gittim. Ebu Katade amcamın oğluydu. Kendisini çok severdim. Onu bahçede görünce yaklaşıp selam verdim. Selamımı almadı. Bunun üzerine, "Ya Ebu Katade, Allah için doğru söyle. Sen benim Allah'ı ve Resulünü sevdiğimi bilmiyor musun?" dedim. Sustu, bir şey söylemedi. Sorumu tekrarladım, yine sustu. Sorumu üçüncü kez tekrarladım. Bunun üzerine sadece "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedi. Dayanamadım, ağlamaya başladım. Bahçeden ayrılıp doğruca evime gittim. Sabaha kadar ağladım. Sabah olunca çarşıya çıktım. Ne yapacağımı bilmez bir halde çarşıda dolaşıyordum. Şam'dan buğday satmak için Medine'ye gelmiş Nebatil'i gördüm. Nebatil'i çevresindeki insanlara "Ka'b bin Malik'i bana gösterin" dediğini duydum. Nebatil'i'ye beni gösterdiler. Nebatil yanıma geldi. Gassan emiri tarafından bana yazılmış bir mektup verdi. Mektubu açınca "Duyduğuma göre sahibin olan şahıs seninle konuşmuyor ve halk sana sıkıntı veriyormuş. Sen horlanacak ve kaybedilecek birisi değilsin. Yanıma gelmeni isterim. Eğer davetimi kabul eder, yanıma gelirsen sana yakışan bir iyilik ve ihsanla karşılaşacaksın" diye yazdığını gördüm. Mektubu okuyunca "Bu da bir başka imtihan. Müşriklerden birisi içine düştüğüm halden dolayı hakkımda bir umuda kapılmış" dedim. Yapılan daveti hiç dikkate almadım, mektubu ateşe atıp yaktım. Müslümanların bizimle ilişkiyi kesip konuşmamaya başlamalarının üzerinden 40 gün geçmişti. O gün Huzeyme bin Sabit gelerek Resulullah'ın eşimden ayrılmamı emrettiğini bildirdi. "Eşimi boşamam mı gerekiyor?" diye sordum. "Hayır, boşaman gerekmiyor, ayrı kalman yeterli" dedi. Resulullah'ın diğer iki arkadaşıma da aynı emri verdiğini öğrendim. Eşime "Kalk, anne babanın yanına git. Allah durumu açığa kavuşturana kadar da orada kal" dedim. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tebük'e katılmamışlardı. Aslında onların gönül dünyalarında katılmamak diye bir düşünce, bir duygu yoktu. Ama ihmalkar davranmaları böyle bir sonucu doğurmuştu. Bu büyük bir ihmalkarlıktı. Bunun cezasız kalması düşünülemezdi. Tebük, Müslümanların ölüm kalım savaşıydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ben seni görmeden sevdim. Yorgun gecelerde titreyen, bir yanı yetim, bir yanı öksüz yüreğimle sevdim seni. Ey gönül bahçemde büyüttüğüm nazlı çiçek, ey sevdamın adı, aşkın gerçek anlamı. Bu hasret, bu gurbet, söyle, söyle ne zaman bitecek? Ben seni görmeden sevdim. Yolunu gözledim bir Medine sabahı. Ellerimde güller, güller ki kokunu aldığım, kokunu alıp yandığım, yanıp yanıp ağladığım. Ben seni görmeden sevdim. Gözlerini gözlerime değdir efendim. Ellerini ellerime. Sevmeyi senden öğrendim ilkin. Sevilmesi gereken her şeyi senden. Şefkat seninle mana buldu. Buz çöllerini seninle açtım. Ab-ı hayat sundun sıcak ikliminle. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim. Etrafında pervane. Onlardan biri olmak istedim hep. Her emrine amade. Seninle yaşamak. Seninle ölmek. Seninle ağlamak. Ve seninle tebessüm etmek. Aynı sofrayı seninle paylaşmak istedim. Ama en çok seni. Seni görmek istedim.

kah Mecnun gibi düştüm çöllere. Bil ki ölüm kapımı çalıp geldiğinde, ne zaman, nasıl, kim bilir nerede, ben seni görmeden sevdim. Ben seni görmeden sevdim. Rüyalarım var sana dair, özlemlerim var sana. Al yüreğim senin olsun sultanım, uyandır beni aşka. Ey gül vefa, ey rahmet sağanağı, yağmur yağmur, tane tane düştün de gönlüme. Kurak topraklarım hayat buldu gelişinle. Ben Leyla çölünde seraplar gördüm çok zaman. Boş hülyalara daldım, kayboldum. Su içtiğim pınarlara ateşler dokundu. Ben aşkımın hicranını sırtımda taşıdım. Ben seni görmeden sevdim. Seni görmeden seven milyonlarca sevdalı gibi, en berrak duyguları besledim sana, en nadide hisleri. Gel efendim, al götür beni uzaklara, düşmeden gülüm tuzaklara. Gözlerimde yaş akar durur, bu ayrılık beni yakar vurur. Gözlerini gözlerime değdir, ellerini ellerime efendim.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: İnsanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

Bir gün sevdalardan uzaklaşanlar da gelir. Bu neyinler gibi, tebuklar gibi. Resulün yüzüne bakamaz ağlarlar. Nerede Ammar, nerede Yasir? Nerede Sümeyyeler, sevdalılar?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mertlik, açıkta yapılmasından utanılacak bir şeyi gizli olarak da yapmamaktır. Nuş-ı Revan-ı Adil radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber oluşu. Yüce Allah, İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip dinini öğrettim ve kendisini kavmine peygamber olarak gönderdim. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle aralarında geçenler Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Vakta ki İbrahim babasına, "Ey babam, işitmez, görmez, sana hiçbir yararı olmaz şeylere ne diye taparsın? Ey babam, bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. O halde bana uy da seni ben dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam, şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgeyen Allah'a çok asi olmuştur. Ey babam, gerçekten korkuyorum ki çok esirgeyen Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana yar olmuş olursun," dedim. Babası, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviricisin? Andolsun ki vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Sen uzun bir müddet benden ayrıl," dedi. İbrahim ise, "Üstüne selamet. Ben senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum. Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime duada sizin gibi bedbaht olmam," dedim. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ancak ona olan bir vaatten dolayıydı. Yoksa onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisince belli olunca o ondan uzaklaştı. İbrahim gerçekten çok tazarru ve niyaz edici, pek yumuşak huylu ve sabırlı idim. O zaman o babasına ve kavmine, "Sizin tapmakta olduğunuz bu timsaller nedir?" diye sordu. Onlar, "Biz atalarımızı bunların tapıcıları olarak bulduk," dediler. İbrahim, "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapkınlık içindesiniz," dedim. Onlar, "Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın?" dediler. Hani o babasına ve kavmine, "Siz neye tapıyorsunuz?" demiştin. "Putlara tapıyoruz. Onun için bütün gün onlara vakfi hizmet etmekte sabit ve daimiz," dediler. İbrahim, "Siz çağırdığınız vakit onlar sizi duyuyorlar mı? Yahut taparsanız size bir yarar veya tapmazsanız bir zarar yapıyorlar mı?" diye sordum. "Hayır, biz babalarımızı böyle bulduk. Onlar da böyle yapıyorlardı," dediler. İbrahim dedi ki, "Şimdi gördünüz mü? Gerek sizin, gerek daha önceki babalarınızın neye tapmakta olduklarınızı. İşte onlar benim muhakkak düşmanımdır. Fakat alemlerin Rabbi öyle değildir. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman şifa veren, hastalığımı geçiren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza gününde kusurlarımı yargılayacağını umduğumda O'dur. Yargılamak, bağışlamak manasındadır. Rabbim, bana bir hüküm ihsan et ve beni salihler zümresine kat. Benden sonrakiler için de benim için bir lisan-ı sıdk, güzel bir anış ver.
beni Naim cennetinin varislerinden, onda temelli kalacaklardan kıl. Babamı da yarlıga, çünkü o sapkınlardandır. Kulların kabirlerinden kaldırılacağı gün beni rüsva etme. O gün ki ne mal yarar verir ne de oğullar. Meğer ki Allah'a küfür ve nifaktan tamamen salim, halis bir kalp ile gelenler ola. O günde ki cennet takva sahiplerine, Allah'ın buyruklarını yerine getiren, yasaklarından sakınanlara yaklaştırılmıştır. Cehennem de azgınlara açılıp gösterilmiştir ve onlara, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Yahut kendi başlarına yardımları dokunuyor mu? Denilmiştir. Artık onlar da, o azgınlar da, iblis orduları da, yüzleri koyun, topyekün cehennemin içine atılmışlardır. Orada birbirleriyle çekişecekler. Allah'a andolsun ki gerçekten biz apaçık bir sapkınlık içinde idik. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi o mücrimlerden başkası saptırmadım. Artık bizim için ne şefaatçilerden bir kimse ne de candan bir dost var. Bizim için gerçekten bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık diyecekler.

İbrahim Aleyhisselam'ın puthanedeki putları kırması. İbrahim Aleyhisselam'ın putlara karşı tutum ve davranışı kavme arasında yayılmış, fakat bu hususta Nemrud'a hiçbir haber ulaşmamıştı. İbrahim Aleyhisselam kavmini tapmakta oldukları şeyleri bırakıp Yüce Allah'a ibadeti davet ettiği zaman kavmi ona "Sen kime ibadet ediyorsun?" diye sordular. İbrahim Aleyhisselam "Rabbul Alemine" dedi. "Nemrud'a tapsana" dediler. "Hayır, ben beni yaratmış olana ibadet ederim" dedim. Artık İbrahim Aleyhisselam'ın işi iyice açığa çıkmış, Nemrud'a da ulaştırılmış bulunuyordum. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer ise oğlunu putperestliğe çevirmek için bir tedbir düşündü. "Ey İbrahim, bizim bir bayram günümüz vardır ki o gün sen bizimle birlikte bayram yerine gidersen herhalde dinimiz senin de hoşuna gider" dedim. Bayram günü olunca İbrahim Aleyhisselam onlarla birlikte yola çıktım. Yolun bir kısmında kendisini yere attı ve "Ben hastayım, vebaya tutuldum" der demez, kendisi yere serilmiş bir haldeyken halk onun ayaklarını çiğneye çiğneye kaçıştılar. İbrahim Aleyhisselam zayıflıkları sebebiyle halkın en geride kalanlarına seslendi. "Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım" dedim. Geriye kalanlar İbrahim Aleyhisselam'ın söylediğini işittiler. Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam dönüp putların bulundukları binaya geldim. Puthane büyük bir binanın içindeydim. Puthanenin kapısının karşısında büyük bir put vardı ki altından yapılmıştım. Bu putun iki gözünün içinde de geceleyin parıldayan iki pırlanta yerleştirilmiştim. Onun yanında da birbirinden küçük, yan yana sıralanmış, dizilmiş, puthanenin kapısına kadar uzanan putlar vardı. Putperestler bayram yerine gitmeden yemekler yapıp putların önüne koymuşlar. "Dönüşümüzde putlarımızın bereketlendirecekleri bu yemeklerimizi yeriz" demişlerdim. İbrahim Aleyhisselam putlara ve önlerindeki yemeklere baktı. "Ne diye yemek yemiyorsunuz? Size ne oluyor da hiç konuşmuyorsunuz?" dedim. Eline bir balta geçirdi, bütün putları böğürlerinden vurup yardı. "Her birine vururken kendini korusana" diyordum. Putları parça parça ettim. Yalnız onların en büyüğünü bıraktım. Belki ona başvururlar diye. Baltayı da en büyük putun boynuna astıktan sonra puthaneden çıkıp gittim. Putperestler teberrük için bıraktıkları yemekleri almaya geldiler ve putlarına baktılar. "Bunu" dediler, "bizim tanrılarımıza kim yaptı? Herhalde o zalimlerden biridir. İşittik ki İbrahim diye anılan bir genç bunları diline dolayıp duruyordu. Onları yeriyor, ayıplıyor, onlarla alay ediyordum. Biz ondan başka hiçbir kimsenin böyle söylediğini işitmedik. Sanıyoruz ki bu işleri yapan da odur" dediler. Derken kavmi koşarak onun yanına geldiler. İbrahim onlara "Siz kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de elinizle yapa geldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır" dedim. Hadisenin haberi Nemrud'a ulaştırıldı.

İbrahim aleyhisselamın sorguya çekilip ateşe atılışı. Nemrut ile kavmin eşrafı İbrahim aleyhisselamı delilsiz olarak cezalandırmayı uygun görmediler. Suçunu kendisine itiraf ettirmek istediler. O halde onu insanların gözleri önüne getiriniz. Olur ki onlar da kendisinin aleyhinde şahitlik ederler, dediler. İbrahim aleyhisselam getirildikten sonra halk kralları Nemrut'un huzurunda toplandılar. Ey İbrahim, sen mi tanrılarımıza bu işi yaptın, dediler. İbrahim, belki onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşurlarsa onlara sorunuz. Bu putların en büyüğü sizin kendisiyle birlikte şu küçük putlara da tapmanıza kızarak onları kırmıştır, deyince biraz insafa gelir gibi oldular. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler de, andolsun ki bunların söz söyleyemeyeceğini sen de bilirsin, dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir şeyle ne yarar ne de zarar yapamayacak olan şu putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp tapınmakta olduklarınıza. Siz daha akıllanmayacak mısınız, dedim. Bunun üzerine kavmi Yüce Allah hakkında İbrahim aleyhisselam ile tartışıp tanrılarının daha hayırlı olduğunu iddia ettiler. Ona hüccet getirmeye kalkıştılar. İbrahim de Allah beni doğru yola iletmişken siz onun hakkında benimle hala çekişiyor musunuz? Ben ona şerik koştuğunuz şeylerden hiçbir zaman korkmam. Meğer ki Rabbim hakkında bir şey, bir felaket dilemiş bulunsun. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size haklarından hiçbir delil ve bürhan indirmediği şeyleri ona şerik koşmanızdan korkmazken, ben şerik koştuğunuz o şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyiniz, İki zümreden hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edenler bununla beraber imanlarını haksızlıkla ve şirkle bulaştırmayanlar işte ancak onlardır ki korkudan emin olmak hakkı elbette kendilerinindir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir diyerek Yüce Allah'ın korkulmaya ve ibadet edilmeye tapındıkları şeylerden daha layık olduğunu bilsinler diye onlara ibretli temsiller getiriyordum. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı huzuruna çağırıp, senin şu ibadet etmekte olduğun ve halkı da ona ibadete davet ettiğin, başkalarına karşı kudretinin ululuğundan ve üstünlüğünden söz ettirdiğin ilahını gördün mü? Nasıldır o? Diye sordum. İbrahim, benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince Nemrut, ben de diriltirim ve öldürürüm, dedim. İbrahim aleyhisselam ona, sen nasıl diriltir ve öldürürsün, diye sordu. Nemrut, tutup ölümüne hükmettiğim iki adamdan birini öldürürüm, onu öldürmüş olurum. Diğerini ise affedip sağ bırakırım, onu da diriltmiş olurum, dedim. İbrahim, Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir bakayım deyince, kafir Nemrut şaşırıp tutulup kaldı. Allah zalimler güruhunu muvaffak kılmaz. Bunun üzerine Nemrut, İbrahim aleyhisselamı zindanda 7 yıl hapsettim. Bundan sonra Nemrut ile kavmi İbrahim aleyhisselamın öldürülmesi üzerinde söz birliği ettiler. Onun için bir bina çatınızda alevli ateşin içine atınız onu. Onu yakınız. Bu suretle tanrılarınıza yardım ediniz. Eğer bir iş yaparsanız, dediler. Nemrut'a
onu ateşte yakınız diye tavsiyede bulunan adam Fars bedevilerinden Kürt Heyzen idi. Yüce Allah onu yere yutturdu da kendisi kıyamete kadar kımıldadıkça yere batıp duracaktır. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için her çeşit odun toplanmasını emrettim. Odunların en sert ve dayanıklı cinslerden odun toplandı. Hatta İbrahim aleyhisselamın köyünden hasta bir kadın, ''Tanrı beni hastalıktan kurtarırsa İbrahim için odun toplayayım.'' diyerek adak adamıştım. Nemrut, İbrahim aleyhisselam için toplattığı çakıl taşları ile geniş bir ateş çukuru tandır yaptırdım. Ateş ocağı Guta karyesinde idim ve ocağa 3 ay odun toplanıp yığılmıştım. Ocağın içine yığılan odunları her taraftan tutuşturdular. Ateş o kadar alevlenmişti ki uçan kuşlar oradan geçecek olsalar hararetin şiddetinden yanıp kavruluyorlardı. Ateşin sıcaklığı ve dumanı Guta halkını neredeyse helak edecektim. Hararetin şiddetinden bazıları yer altındaki bodrumlarına sığınmak zorunda kalmışlardı. İbrahim aleyhisselamı ateşe atmak için yüksek bir binanın üzerine çıkardılar. Ellerini, ayaklarını sımsıkı bağladılar. Binanın üzerine de bir mancınık kurdular. İbrahim aleyhisselamı

senin şerikin yoktur, dedi. Mancınıkla havaya atıldığı sırada Cebrail aleyhisselam, ey İbrahim, bir hacetin var mı, diye sordum. İbrahim aleyhisselam, sana ise hayır, dedim. Cebrail aleyhisselam, öyleyse hacetini Rabbinden dile, dedim. İbrahim aleyhisselam, onun halimi, dileğimi bilmesi bana yeter, dedim. Ve başını göğe kaldırıp, ey Allah'ım, sen göklerde teksin, yerde de teksin. Ben de yerde bir tekim. Yerde benden başka sana ibadet edecek kimse yoktur. Allah bana yeter. Ne güzel vekildir o, dedi. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecbe'un nasi talibul ilmi. İnsanların en çok açlık çekeni, aç olanı ilim talep edenidir. Yani ilmi talep etmek için aç olmak gerekir. İlim aç olacak. Ve eşbe'humüllezî la yebteqîhî. En çok doymuş olanı da o ilme yönelmeyen, o ilmi istemeyendir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Biliyorsunuz, yüce dinimiz hep bizlere ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş. Hani her zaman söylüyoruz, ne diyor? İlk emri zaten oku. Ama tabii onun üzerine de zamanı geldikçe, yeri geldikçe duracağız. Okunduyorken neyi okuyacağız? Rabbimizin adıyla okuyacağız. Rahmani olan şeyleri okuyacağız. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde olan şeyleri okuyacağız. Kötü olan şeyleri değil. Bunu da burada belirtelim. Bu nedenle ilim öğrenmek, ilim talep etmek her Müslümanın üzerine, kadın, erkek, bir vecibedir, bir farzdır, öğrenecek. Çünkü bazı ilimler var ki farz-ı ayındır. Herkesin onu bilmesi lazım. Zaten biliyorsunuz ilmi hal diye böyle fıkıh kitaplarını bir bölüm haline getirmişler. Ne demek ilmi hal? Yani kişinin halini bilmesi, yaşadığı durumu bilmesi. Daha çok nedir? İslam'ın 5 şartı.

0: Ondan sonra da nedir? İstihsan ve kerahiyet dediğimiz, hani güzellikler ve mekruhluk babı vardır, bölümleri vardır. Onu alırlar. Niye? Çünkü o günlük hayatta ilgili şeylerdir. İşte hali bilme. Nedir? Bunu bilmesi gerekiyor. Bir Müslüman tacir, İslam'ın ticaret ahlakını ve ticaret hukukunu bilmesi gerekiyor. Bir adam işçi çalıştırıyorsa, işçi çalıştırmanın şartlarını bilmesi lazım. Veya bir kişi çalışıyorsa, çalıştığının haklarını, işverene karşı görevlerini bilmesi lazım. İşte dinimiz ne yapıyor? Bunları böyle getiriyor. Hepsini sıralıyor. Her kişi ne işle meşgulsa onu bilmesi gerekiyor. İşte bir askerse savaş sanatını ve bununla birlikte savaşta ne yapabilir, ne yapılamaz, bunların hepsini bilmesi gerekiyor ki onun üzerine vecibedir. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Ticaretle uğraşanlara diyor, İslam'ın ticaretini iyi bilin, yoksa bilmeyerek faizin içerisine düşersiniz, hata işlersiniz. İşte ticaretle uğraşacağın kişi de ne yapacak? Ticaretteki ilmi bilecek. Ya ben öğrenmek istemiyorum, bana gerek yok. Yok, olmaz. İşte Peygamberimiz burada açlığı ne yapıyor? Anlatıyor. Kişi ilme aç olacak. İlmi talep etme noktasında böyle açlık hissedecek. Açlık nedir? Bir şeye ihtiyaç duyma. Özel bir histir. Değil mi? Bir, ne yapıyoruz? Bedenimiz belli bir süre yemek yemediğimiz zaman ne yapıyor? Bir açlık hissi oluşuyor. Belli bir dönem su içmediğimiz zaman susuzluk hissi oluşuyor. Değil mi? Vücut onu istiyor. Olması lazım. Olmadı mı ne olur? Zarar olur. Beden ziyana uğrar. Beden zarar görür. İşte bu da aynı şekilde ilim noktasında da kişi ne yapacak? Aç olacak. İlmi talep edecek, haris olacak. Böyle ilim öğrenmek için koşturacak, çaba sarf edecek ki mesela Peygamberimiz yolculuğa çıkan bir kimseyi ilim öğrenmek için Allah yolunda olduğunu söylüyor. Cennetin ona yaklaştırılacağını belirtiyor. İlim öğrenme noktasında hepimiz haris olacağız. Yaşımızın sınırı da olmayacak. Çünkü beşikten mezara kadar İlim öğrenmek gerekiyor. Dikkat ederseniz bizim örneğimiz kimdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya karşı her zaman için kanaat sahibi olmuştur. Dünyadan bir şey talep etmemiştir. Dünyayı istememiştir. Sadece ne istemiştir? Allah'ım benim ve ailemin rızkını yetecek kadar eyle. Yani fazlasına böyle yönelmemiş. Hatta fazla mal olduğu zaman bir gün biliyorsunuz namazda hemen selam veriyor. Resulullah hemen gidiyor. Sonra geliyor diyor ki bir mal vardı orada, paralar vardı. O beni meşgul etti ve hemen onların sadaka olarak dağıtılmasını emrettim. Bu şekilde mala karşı bir düşkünlüğü, tamahı, hırsı yok. Ama ilim noktasında bakıyorsunuz Allah-u Teala Taha suresinde Peygamberimize ne diyor? Rabbi zidni ilme. Rabbim ilmimi artır. Ha, ilim noktasında kanaat yok. İlmi kişi talep edecek. Ama ne için? Dünyalık için değil. Dünya meta kazanmak için değil. İtibar yapmak için değil. İnsanlara gösteriş yapmak için değil. Karşındakini mağlup etmek için değil. Ne için? Allah için öğrenecek. İlim talep edecek. İlim noktasında hepimiz ne yapacağız? Aç olacağız. İyi olan ruhlar, güzel olan ruhlar ne yapar? İlme yönelir. İlim öğrenmek ister. Ve bu nedir? Ulvi bir güzelliktir. Peki hayvani olan şeylerde ne yapar? İyi ve güzel olan şeylere yönelme olmaz. Biz de ne yapacağız? O nefsi emmareyi, nefsi mutmainmenin emrine vermek suretiyle ilim talep etme noktasında haris olacağız. İlmi talep edeceğiz, ilim yolunda çalışacağız. İşte yaşlandım, yok. Ne öğrenirsen kar. Günde bir kelime bile öğrensen bu senin için faydadır. Ertesi gün iki kelime olur, öbürsü gün üç olur, diğer gün tekrar dört olur, beş olur. Bu şekilde ilim öğrenmiş olursun ve ilim yolunda da olmuş olursun ki bu ilmin hazinesinden faydalanacağız. O neden ne demişler? İlim bir deryadır, yoktur kenarı. Böyle zaten ilmin içine girdiği zaman bir insan devamlı bilmediğini anlar. Daha çok öğrenme ihtiyacı hisseder, açlık hisseder. Alimler şöyle bir misal veriyorlar. Mesela bir insan mağaranın önünde durduğu zaman her şeyi aydınlık görür ya, her şey iyi. Mağaranın içine girdikçe ne olur? Güneş vurmadığı için, aydınlık içeriye doğru gelmediği için karanlık başlar. İşte insanlar da böyledir. İlmin başına durduğu zaman kendini çok biliyor zanneder ama ilmin içerisine girdiği zaman bilmediğini hisseder. Bilmeyen bir insanda ne yapar? Açlık var ya hani, ilim noktasında öğrenmek için devamlı çalışır. Çünkü eksik kendini görüyor. İlim der ya, ne yapıyor? Ondan bir şey alayım, bir şey alayım, daha çok bileyim, daha çok bileyim, daha çok bileyim. Bu noktada da hırs göstermesi gerekiyor ki en kötüsü de neymiş? Ben ne yapacağım? İlmi öğrenmem. Bu yaştan sonra ne gerek var? Ya bırak bu işleri gibi bahanelerle ilim öğrenmeyen, ilim öğrenme yoluna gitmeyen ve etrafına da güzel örnek olmayan kimsedir. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İlim öğrenenlerden bizi eylesin. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ecibu da'iye. Davete icabet ediniz. Sizi biri çağırdığı zaman onun davetine, davetçiye icabet ediniz. Ve la teruddul hediyete. Hediye verildiği zaman da o hediyeyi reddetmeyiniz. Ve la tadribul muslimine. Müslümanları da dövmeyiniz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor, bizlere nasihatte bulunuyor. Müslümanlar arasında saygı ve sevginin gelişmesi için ne yapılması gerektiği noktasında yol gösteriyor. Bir, sizi biri davet ettiği zaman akıllı, bali, ondan sonra aklı yerinde, mümin bir insan, güzel bir insan sizi davet ettiği zaman, çağırdığı zaman onun davetine icabet ediniz. Ha, gittiğiniz yerde günah varsa, masiyet varsa, İşte Allah'a şirk koşuluyorsa, kötü kötü sözler söyleniyorsa, o zaman burada iki yol var önünde. Eğer bu insanları bu kötülükten vazgeçirebileceksen, senin oraya gitmen suretiyle orada bulunduğun anda bu insanlar bu işi işlemeyeceklerse gidebilirsin. Ya da bunlara nasihat ettiğin zaman, söz söylediğin zaman, bu fiillerin kötü olduğunu söylediğin zaman, bu fiillerden de cayıyorlarsa, vazgeçiyorlarsa o zaman yine gidebilirsin. Ama böyle değilse o zaman gitmezsin. Fakat meşru olan davetlere ne yapacak kişi? Katılacak ve gidecek. Bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Peygamberimiz özellikle de ne yapıyor? Diğer bir hadis daha var. Ecibu hazi davete izâ du'itum lehe. Sizi davet ettikleri zaman şu davete ne yapın? İcabet edin diye Peygamberimiz buyuruyor. Bu nedir? Velime dediğimiz düğüne. Düğüne davet edildiği zaman orada bir günah yoksa katılacak kişi, gidecek. Çünkü kardeşin seni çağırmış. Peygamberimiz de ne diyor? O güzel günde o güzelliğe şahit olun. Zaten düğündeki kasıt nedir? Şahit olma. O düğünün yayılması, insanların duyması, evlilik haberinin insanlara yayılması ve insanların o günü kardeşiyle paylaşması, mutluluğuna ortak olması. Bu nedenle ne yapacak kişi? Katılacak ki Peygamberimiz orada da ne yapıyor? Velime dediğimiz yemek türünü onlara tavsiye ediyor. Velime yapın, bir koyun bile olsa kesin, kardeşlerinize ikramda bulunun diye böyle de bir tavsiyede bulunuyor. Biliyorsunuz İslam'da böyle yemek çeşitleri var, davet çeşitleri var. Düğün yemeğine velime denir. Doğum için işte kadınların daha çok böyle nifas dönemi bitip rahata kavuştukları zaman böyle bir yemek yaparlarmış. Buna da ne diyorlar? Hurs ismi veriyorlar. Sonra çocuk sünnet olduğu zaman bir yemek veriliyor. Şenlik düzenleniyor. Buna da ne diyorlar? Azire ve izar deniyor. Kişi bina yapıyor, ev yapıyor. Ev yaparken veya ev bitiminde yapılan bir davet türü var, yemek türü var. Buna da velde deniyor. Yolculuktan döndüğü zaman bir kimse eş ve dost akrabalarını çağırıyor. Buyurun beraber, çünkü yolculuktan dönmüş. Onlarla buluşmanın, kavuşmanın güzelliğini, hasretin bitimini müjdelemek için ne yapıyor? Bir de sağ salim dönmüş elhamdülillah. Onun şükrü için böyle bir yemek veriyor. Eşini, dostunu çağırıyor. Buna da nakia yemeği deniyor, daveti deniyor. Bir de çocuk doğduğu zaman biliyorsunuz akika var. Ne yapar? Genellikle Peygamberimizin tavsiyesi birinci haftasında olabilir, ikinci hafta, üçüncü haftasında olur. Ne yapılır? Çocuğun başı tıraş edilir. O tartılır. Çocuğun başından dökülen kıllar tartılır, tüyler tartılır. İşte o miktarda altın, gümüş veya karşılığı sadaka olarak verilir. Tabii bunlar imkanı olan kişiler için. Ondan sonra ne yapılır? Bir kurban kesilir. O kurbana da diyoruz ya akika kurbanı. Onun yemeği yapılır. Buna da akika deniyor. Bir de böyle ortada bir şey yok ama bir arkadaşını davet edersin. Bir kardeşini davet edersin. Komşuları bir araya çağırırsın. Davet edersin. Böyle bir davete de, böyle bir yemeğe de me'debe ismi veriliyor ki davet olunduğu zaman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o davete icabet ediniz, buyurunuz. Çünkü böyle yapmanız aranızda ne yapar? Sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birbirinize karşı muhabbeti geliştirir. Sosyal olarak insan genişler, sosyal olarak rahat eder. Çünkü dostlarını gördüğü zaman, dostlarıyla birlikte olduğu zaman o kişiye mutluluk verir. Ve onun davetine icabet etmek de ne yapar? Ona bir saygıdır, hürmet gösterildiğinin belirtisidir. Onu da bu şekilde mutlu etmiş oluruz ki Peygamberimiz özellikle ne diyor? Davet edenin davetine icabet edin. Sonra size hediye verildiği zaman hediyeyi de reddetmeyin. Niye? Çünkü hediyeleşin diyor Peygamberimiz. Hediyeleşme aranızda sevgiyi meydana getirir. Ne olur? Kardeşiniz sizi sevmiş, saymış, hürmet ediyor, bir hediye alıyor. Siz de ona bir hediye alırsınız. O biri ona hediye olur. Hatta böyle küçük bir şey bile olsa o hediyeyi kötü görmeyin diyor Peygamberimiz. Neticede seni saymış, sevmiş, bir tane hediye almış. Mesela hacca gidene diyor ki Peygamberimiz hediye getir. Velev ki diyor bir misvak dahi olsa. Küçük bir şey değil mi misvak? Ama nedir? Karşıdaki kardeşine saydığını, sevdiğini, ona güzel bir şekilde muhabbet gösterdiğini göstermek açısından ne yapıyorsun? Böyle bir eylemde bulunuyorsun ve arada saygı ve sevgiyi yerleştiriyor. Ha şu da var. Bazı zaman hediye almak da mümkündür. Ne zaman? Karşı tarafta bu hediyeyi kötüye kullanma söz konusu olacaksa, bunu başa kalkacaksa veya bunun altında başka bir sebep çıkacaksa o zaman ne olur? Hediye alınmaz. Ha bir de ne olur? Devlet başkanları hediye almaz, valiler hediye almaz. Efendim hakimler, kadılar hediye almaz. Çünkü bunların makam ve mevkisi bu tür hediyeleri alma noktasında sakıncaları olduğundan dolayı akabinden daha farklı bir düşünce oluşabilir. Almamaları daha uygundur. Veya işte bazen günümüzde işte insanlar başka bir niyete bürünüyor. O niyetlerden korunmak için belki hediye alınmayabilir. Ama bunlar istisnai durumlardır. Genel olarak birbirimizi sayma adına, sevme adına, muhabbet gösterme adına, hürmet etme adına hem hediyeleşeceğiz. Hediye de geldiği zaman da o hediyeyi de reddetmeyeceğiz ki Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Sonra ne diyor? Ve la tadribul müslimine ve Müslümanlara da dövmeyin diyor. Çünkü hani dövme nedir? Karşıdaki kardeşine, arkadaşına neyse vurmadır. Vurduğun zaman ne yapar? Canı acır. Canı acıdığı zaman bu onun içinde bir uhde kalır. Değil mi? Sana karşı bir nefret oluşur. Bunlar insanların unutmayacağı şeylerdir. Hani iyilik yaparsın, o unutulmaz faydasını görürsün. Kötülükler de ne yapar? İnsanın ruhunda derin yaralar bırakır. Onun için dövmeyeceksin, vurmayacaksın. İnsan nedir? En yakından başlayacak. Bir eşler dövmeyecek, çocuklar dövülmeyecek. Ondan sonra komşular şu buydu buydu dövülmeyecek. Müslümanlara dövülmeyecek. Hani sen güçlüsün, kuvvetlisin. İşte karşıma çıkanı ezerim, perişan ederim, yıkar geçerim. Mantığı nedir? Doğru bir mantık değildir, yanlıştır. Ve İslam öyle bir güzellik getiriyor ki dostluğu zedeleyecek, arkadaşlığı zedeleyecek. Muhabbeti ortadan kaldıracak, sevgiyi ortadan kaldıracak, nefret tohumları ekecek her türlü davranışı yasaklıyor. Güzel olan davranışları da ne yapıyor? Emrediyor. E kötü olan nedir? Bir insanı dövmek. O insana vurmak. Vücudu yara olacak. Ondan sonra acı çekecek. Bunlar güzel bir şey değil ki. Bir insana hakkımız yok ki. Ona vurmaya, ona dövmeye, işte onun vücudunda bir yara meydana getirmeye, onun vücudunda bir iz meydana getirmeye hakkımız yok. Neticede bu beden Allah-u Teala'nın insanlara bir emanetidir. Kişiler de ne yapacak? Bu emaneti koruyacak. Önce kişi kendi nefsini, bedenini koruyacak. Sonra da ne yapacağız? Biz de şahısların dokunulmazlık hakkı bulunduğundan dolayı kimsenin bedenine böyle fiili müdahalede bulunmak suretiyle vurmayacağız. Bu nedir? Kulların üzerindeki haklarından birisidir ki Peygamberimiz de bu şekilde ne diyor? Müslümanları dövmeyiniz. Hediyeyi kabul edin, hediyeyi reddetmeyin. davete icabet edin. Bir kimse çağırdığı zaman Müslüman kardeşiniz onun davetine icabet edin. Özellikle düğün için. Ve Müslümanları da dövmeyin şeklinde bizlere buyurmak suretiyle böyle güzel bir nasihatte bulunuyor. Aradaki muhabbetin artması, saygı ve sevginin çoğalması, toplumun huzurlu bir şekilde devam etmesi için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 26. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Aşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı ya Hazreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın, ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin, sancağının altında, ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla, ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol, ya Hazreti Muhammed.

Yaşamak bir sokak lambası gibi, bir gece evden atılmış bir çocuk sanki. Tek bir damla, tek bir ses gibi aklıma düşüyor. Artık delirir, koşar şimşeklerim. Yaşamak bu, nadir ve gevşek. Hayır, bugün hiçbir kimseyi alkışlamıyorum. Ve onların dikilip içi yumurta çürüğü kokan kristal fanuslarına baka durdukları gibi bakıp durmuyorum. Ve bazı beyalıkların dediği gibi sadece yürek arılığını arı bulmuyorum.

Düşünün, tohumlar ekilir, yağmurlar başlar. O zaman filizler bir karış boyu yükselmiştir. Köylü davarlarını alır, götürür sürer üstüne. Başak dediğimiz rahmet ondan sonra fışkırır. Esas ondan sonra gövdelenir. Görmezik gördürürler. Davarın yedim doydum sandığı bir dalgınlık.

Çünkü benden bir kahramanlık kalacak. Çünkü besmele ile başlandı. Çünkü desturla tuttuk ne tuttuksa. Çünkü imanla çok şeylere çağrıldık. Gözümüz dağlarda kaldı. Eşya geride kaldı. Dünya arkada bırakıldı. Bir diş gibi ayrıldık çenemizden. Dil çağı kapandı, göz bağı koptu. Bir tövbe sancağı açıldı, bir zevk süreci değil. Çünkü bütün o zamanlar toptan kullanıldı. İçinde zalimlerin asılma sahneleri. İçinde kan akıtanların kanlarının seli, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri. Çünkü tövbe edildi, izin verildi, besmeleyle başlandı.

Senden dertler hoş bilene. Çamur çamur olarak, tekme tekme olarak, 10 gündür ve 40 gündür daha aç acına ayakta durmak, 50 gün ayakta aç durmak olarak kaydedildi. Sevgilinin elinden bağış ve kefaret olarak bilindi, kabul edildi, razı olundu. Ağlanmadı. Peki ekmek istenmedi mi? İstendi. Sadece bir parça ekmek istendi. Tapınmaya bedensel güç olarak.

yalvarılmadı hiç kimseye, ağlanmadı, razı olundu, kabul edildi, öpüp başa kondu. Ve çünkü tövbe edildi, bir tövbe sancağı açıldı, bir zevk süreci devrildi, bir isyan kazanı devrilmedi, İtiraz isyan akmadı. Bir tövbe sancağı açıldı, çünkü bütün zamanlar toptan kullanıldı. İçinde zalimlerin asılma sahneleri, içinde kan akıtanların kanlarının seli, içinde mahzun edenlerin gözyaşı nehirleri. Çünkü tövbe edildi, tövbe edildi.

0: ağıt güzel vakitlerdendir. Estağfirullah. Ve işte böyle uzatarak kalbim aç, etim yanık, dünya diz çöktüğüm yer kadardır. Dizimin yanında bir diz, dizimin yanında bir diz. Sağdan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Soldan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir sana, bir sana, bir sana. Avucunu aç, avucunu kapa. Dilini tut, aklını kravatın gibi çöz, at. Şimdi bir damla gözyaşı, bir iri yakut.
1: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-i Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihr-ü mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hay-ü huy-ü tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Ey mihri lahi salim, mehtab-ı müsteniri Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

0: hoş geldin. Dertlerimizin dermanı.
1: Gönlümüzden gönlümüze.
0: Bütün yaratılmışlara davet rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Safalar getirdin.